İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum,

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşçakal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

Madem sordun, hakim bey, dilim döndükçe bir bir anlatayım. Tam 9 yaşımda vazgeçtim çocuk olmaktan. Ellerimse hala küçücüktü reşit olduğumda. Bilya oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okulum hayat, derslerimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Böyle alavereden, sahtekarlıktan falan çakmam. Hakim bey, ben dümdüz bir insanım. Hani az önce dediniz ya, dosyamda çok abarıkmış be evlat. Çok doğrudur hakimim. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatlarım vuku bulmuştur. 15

muhteremi darp ederek başladım. Nezaret haneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları ise kadrolu oldum adliye koridorlarında. Ekmek teklemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları ise eksik olmadı tutanaklarım. Suçludum desem de biliyorum ki bana inanmayacaksınız Sayın Hakim Bey. Vallahi sokaklarda kalıyorum ve çatı katı bile benim için lüks o zamanlar. 3-5 kuruş boya sandığından nasipleniyorum, ona da taş koymaya, engel olmaya çalıştılar. Kendini bilmeyen namussuz oğlu namussuzlar. Peki ne yapacaktım? Sessiz kalıp boyun büküp aç susuz mu kalacaktım yani Hakim Bey?

sahibimiz ne de sırtımızı yaslayacak dağımız da yok. Tek tabancayım. Bunu fırsat bilip üzerime gelenler de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum. Yattığım koğuşta sebebini de sorma sakın hakim bey. Asabım bozuluyor anlatırken. Allah'tan ölmedi pezevenk. 3 yıl ek cezayla buldum tahliyemi. Çıktığımda tam 18'imdeydim. Babam öteki dünyaya terki diyar eylemiş. Yani hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenazesine bile kavuşamadım garibimin. İyice topal kaldım yani. Bir tarafım hep yarım kaldı. Küçük emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı pabuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. Biz de serpildik ya. Sakallarım çıkmaya, boy post obişim kaşlarım da çatılmaya başlamıştı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorum. Hayatım daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese, yaka paşa indireceğim aşağı. Sinir katsayım milyar olmuş. Kendi halimde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hep söylerlerdi ya, aşk, aşk, aşk diye. İşte ben de tanıştım 19'unda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabi olduğumuz zamanların elitileri. Bana kaderimin oyunu mu lan bu?

aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayın be. O da bana tavdı. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Eminönü'nde balık ekmek yediğimiz teferruatlar, kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Yarım umutlarla aşıktık birbirimize. Muratlarımız yamalı, bokşa gibi çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimi seviyorduk işte be. Birbirimizi kendi halindeydi garibim. Ağzı var, dili yoktu baharımın. Tekstilde çalışır, para biriktirirdi, evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam çalışırdım. İşte şam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evde hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım sayın hakimim. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla eve bakmaya çıktık. Seyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan baharıma, ulan yavrum bu ne güzellik, gel bize katıl gibi cümleler sarf etti. İşte o an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi de kaybetmişim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin sakinleriydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler, iki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım, yaz dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz oğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü be. Belki bu aşkı bir akşam hafı kurtarırdı ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum size hakim bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya, ben kiracıyım be hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz de yok. Hakim bey, bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez karalı hakim bey, son kez yaz. De ki, ulan neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Gene üşüyecek sübyan, gene üşüyecek gariban.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: Gider İzmir.
1: Kapattım gönlümün kapılarını, kalbime gömdüm bütün anılarımı, birer birer yaktım mektuplarını, o benim gönlüme giremez artık.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil çok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

eden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: geçer. Benim hayatım.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

olacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş zoruna?

0: Aralıksız reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Radyo Lider İzmir. Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz.

ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyle.

0: söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298 0551-730-0298. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazırlık.

0: Hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Ay ağam geldi.
2: Hala hala.
1: Geliyor ağam, hoş geldin.
3: Valla geliyor.
1: Ulan ne yapıyorsunuz? Ne kadar

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. 0551-730-0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Murat'la gönülden gönüle.

Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider Efendi Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla, iki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajları, biraz oradan okuyacağım. Biraz da WhatsApp koğuş, kardeşlerimizin koğuş mesajlarını standart. Onu okuyacağım saat 8'i çeyrek geçe, 20 geçeye kadar. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Duyanlar, duymayanlara kardeşiniz burada. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: yalnızca Allah. Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS'ten günün ilk mesajı da saat 8:20 geçeye kadar SMS ve WhatsApp kardeşlerimizin koğuş mesajlarını bir kısmını paylaşacağım. 8:20 geçeden sonra da kardeşlerimizin kayıt mesajlarını bir saatlik bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Evet, günün ilk mesajıyla selamünaleyküm Murat abi, ben T3B15 koğuştan Müfit Can Dülger, aleykümselam Müfit kardeşim. Aynı kurumda bulunan benim için değerli olan Gökhan Karakoç ve Serhat Sayan, yani Müşko'ya bin selam olsun. Dört gözle bekliyorum sizi. Kendinize dikkat edin. Gökhan Karakoç abime Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ben eski Çamlık'tan Gizem Kök'ten Namıder Şeytan. Murat abi C14 koğuşunda olan Bergamalı Hasret ve Hülya Bayraklı kardeşlerim radyo başına. Canlarım selamınızı aldım, sizi çok seviyorum. Hasretim canım kardeşim, ziyarete yazdılar beni. Açık görüşte Fulya ile beraber geleceğiz. Bir isteğiniz olursa Fulya'dan bana ulaşın. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Rabbim yar yardımcınız olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A14 koğuşundan tahliye olan Mehmet Sürer. Başta abilerim olan Soner Salcan, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ali Şemen, Azat Sürer, Serkan Otoker, Mesut Yılbaşı, Zafer Polat, Ömer Deniz Batıkan, Yılmaz Semih Keskin, Amrah Gül, Soner Gelişir abilerime, dostlarıma Can Bay Volker'dan Düşmez Kalkmaz Bir Allah şarkısı armağan ediyorum. Biz C5 koğuşundan Havva Ünal ve Nergiz Demir. Bizim değerlilerimiz T4C6'da yatmakta olan Mert Oğuz Veren, T3C10'da yatmakta olan İbrahim Akar radyo başına. Sevgili, mektuplarını aldım. Bu hafta iki mektubun cevaplarını yazacağım. Aklım bende kalmasın iyiyim. Mert Oğuz Veren erişteme de selam olsun. Murat abim sana da selam olsun. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Ben Şakran Kadın Kapalı C15 koğuşundan Dilan Maral, Derlim Sıla Lapanlar ve kıymetlilerim Gizem Ateş, Gamze Ateş Gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneş doğdukça özgürlüğü temsilidir. O güneş bize de doğacak. Oy Gardona'dan Bela Olurum şarkısı armağan ediyorum. T1B9'da olan sevdiğim Polat, bugün seni gördüm çok mutluyum ve seni çok özlemişim. Sen biraz az görsem de gördüm ya. Allah'a şükür seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et aslan sevgilim. Hiçbir şey kafana takma. Biz beraberken yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Eke. T1B9'da olan sevdiğim Polat'a Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan ediyorum. Sevgilim seni çok seviyorum. Eke. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Fuatcan Ayırtır, yani Fıçı. Aleykümselam Fuatcan kardeşim. T2B7 koğuşu radyo başına. Dostum Can abim Zafer Mingan abi, biz baş memurla görüştük. Sen de çık idareyle, Muhittin abiyle Çağlar abinin ismini ver, seni verecekler, seni bekliyorum. Son olarak Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Kemal Acar abime çok selamlar olsun. Bu arada Muhittin kardeşim ve Çağlar kardeşim, Çağlar Çakır, bugün kardeşimden selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler selamlar. Muhtemelen kardeşlerimiz mesajların başına lider yazmadıkları için mesajlarınız bana ulaşmıyor. Muhittin kardeşim ve Çağlar Çakır kardeşlerim, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Benlik bir şey yok. Kardeşim sağ olsun söyledi bugün. Dedim söyle Muhittin'e ve Çağlar'a. Muhtemelen gönderen kardeşlerimiz başına lider yazmıyorlar. Lider yazmadıkları için mesajlar bize gelmez. Haberiniz olsun Muti kardeşim. Ben T1B15'ten Halil Karagöz, kadın kapalı yatan değerlim radyo başına. Biri var gecenin bir yarısı, günaydın yazsa gün aydı zannederim. İnanırım öyle mesele işte. Eğer sana kavuşmak varsa ölmek düğün gibidir bana. Seviliyorsun Eminem. Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan sevgili eşim Eminem'e hitaben. Esir kaldığın yer sevdiğinin yüreği ise özgürlüğün canı cehenneme. Sen cansın sevgilerimle Sıla Şahin'den, seninle başlar bir tanem şarkısı sana armağan olsun. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan canımın içi Eminem. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle hayallerim. Seni seviyorum Halil Karagöz. Menemen C18'de yatan aslan kardeşim Adanalı Erhan, İzmir bir nolu C4'te yatan aslan abim Adanalı Burhan'a Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle şarkı sarman ediyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Şakran 4 nolu B14 koğuşuna yatmakta olan Serhat Akbulut radyo başına. Biraderim doğum günün kutlar gözlerinden, öperim. Bu yaz olmadı ama bir dahaki yaz dışarıda kutlayacağız Allah'ın izniyle. Annemin de sana çok selamı var. Yanındayım bugün sizin dükkanda. O Azer Bülbül'ün şarkıları sever dedi. Sana Azer şarkısı hediye ediyormuş. Öyle dedi. Seni de çok seviyormuş. Doğum gününü kutluyor. Bir de ismini vermem istediğin bir arkadaştan sana Ceren Sagu'dan Bağımlıyım Tenine şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A10 Koğuş'tan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleyküm selam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berki Turun ve Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay, bin selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özeke, Taylan Korkmaz'a, Gültepe'li Mandal Dayıma selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan tüm dostlara, sevenlere selam olsun. Ben B10 Koğuşu'ndan Kübra Sülü. Dört duvar arasında insan çok şey öğreniyor. Kimin gerçekten yanında olduğunu, kimin sadece iyi gün dostu olduğunu ve en önemlisi de özgürlüğün ne kadar büyük bir nimet olduğunu. Burada zaman geçiriyor ama bazı yaralar zamanla değil insanın kendi içinde iyileşiyor. Abi Leyla Barut'tan Zarardayım Ziyandayım şarkısını çalar mısın? Ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, kardeş koğuşumuz olan B18 radyo başına. Abim Halil Karagöz, burada kardeşlerim olan Özcan Yazar, Berkay Özel, Diyar Binici, Deniz Şahin, Eren Kozanoğlu, Gündüz Kıyakçı, Ayhan Baytar, Osman Karakalpak, sana ve koğuşuna çok selamları var. Sana zahmet Livel C5'ten onlar anlamaz şarkısı B18 ve A7 koğuşuna gelsin. T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar, kardeş koğuşumuz olan B18 hepinize selamlar olsun. Başta Halil Karagöz abim olmak üzere. Ben Foça'da yatan Seçkin Ok, Şakran Kadın Kapalı, cezaevinde yatan Selma Ok, nasılsın sevdiğim kadın? İnşallah iyisindir, ben iyiyim, beni merak etme. Sadece bir sıkıntım sensin. Seni çok özledim, bunu bil. Aklımda ruhumda hep sen varsın, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, dikkat et, umuda kelepçe vurulmaz. Seni seven kocan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a bu şarkı armağan olsun. Ali Kınık hapiste yatarım. Şakran T2'de yatmakta olan canım oğlum Suat Tekin. Sen benim en büyük gururum ve en değerli hediyemsin. Senin gibi güzel bir yürek dünyayı daha iyi bir yer yapacak. Hayat bazen zor olacak, bazen yoracak, bazen de düşürecek. Ama senin kalbin ve ruhun dünyadaki en büyük güç. Sen güçlü ve cesur birisin. Çünkü benim oğlumsun. O güzel gözlerindeki ışık, kalbindeki sevginin yansıması ne kadar büyürse büyüsün, sen benim gözümde hep o küçük mucizem olarak kalacaksın. Hayallerin peşinden git, sen her şeyin yarım gelen mesajımız. Hülya Kızıltepe'den patroniçem Aycan Kızıltepe, aslan ablam, yarın sendeyiz, bizi kimse yıkamaz yıkılmayız, biz senin dişi aslanım, bu cezalar seni yıldırmaz ancak kilo alır, seni çok sever büyük kızın Hülya Kızıltepe, özlem ve hasret sana anne yarım. Ben Foça Açık cezaevinde yatan Seçkin Ok, Şakran Kadın Kapalı, cezaevinde yatan Selma Ok, sevdiğim kadın hasret kokulum, biz birbirimize senelerimizi verdik. O yüzden bizden hiçbir zaman vazgeçme. Bizim 3 tane evladımız var. Ben onlar için, senin için ayakta durmaya çalışıyorum. Sen de öyle yapmak zorundasın. Çocuklarımızın günü, suçu, günahı yok. Bütün hatalar bizim. Bak onlar bizsiz büyüyorlar. O yüzden artık dik durmak zorundayız. Biz buraya ölmeye gelmedik. İllaki çıkacağız. Seni canından çok seviyorum. Şakran T4'te yatan canım eşim Kadir Zincir. Sevgilim, bugün sabah vakfa gittim. Oradan eve geldim. Görüş için yok diyorlar ama net değil. Biz iyiyiz, merak etme oğlum da. Ben de seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol canım sevgilim. Seni çok seven karın. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Senin canın yansa benim içim kanardı. Gönlümü kırdın ya, senin canın sağ olsun. Beni herkesten iyi tanıyan sendin. Bugün ben seni tanıyamadım. Ciğerini bildiğim yanıltmadı da uğruna öleceğim adam çok şaşırttı. Güllü'den bir sevgi borcum var, sana gelsin. Sayfamızı yine diyelim. Kolay gelsin Murat abim. Ben Gülay Karadan'a sağ ol kardeşim. A5 koşuna atan Esen Çalışkan'a sesleniyorum. Güzel kardeşim benim, zirvede yılanlar da bulunur, kartallar da. Biri sürünerek gider, biri süzülerek gider. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. O yüzden süzülerek geleceksin yuvana. Ablam seni çok seviyorum. Esenime ve A5 koğuşuna gelsin Ebru Gündeş'ten. Ben daha ölmedim. Ben Gediz'den Salih Coşkun. Şakran İkinoğlu B16'da yapmakta olan çok değerli abim Özgür Marhan abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin. Han abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok çok selamları var. Erdoğan Güneş umudumuz olsun. Rabbim senin olsun. Seni seven kardeşin.
1: Unutulmayacak bir umre için.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla

kısa bir kesinti yaşadık yine internetlerle ilgili. Hemen kaldığımız yerden WhatsApp üzerinden kardeşlerim koğuş mesajlarını paylaşacağım bir 10-15 dakika. Sonrasında Allah nasip ederse kardeşlerim kayıt mesajlarını paylaşacağım. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geleceğini bildiğiniz bu sayılı günlerde bol bol özlemlerim.

kan biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bugünlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Sibi aklım hep sende şarkısı armağan ediyorum. Ben Üçnoğlu A13 koçtan Mustafa Turan yani Mute. Başta kadar birliği yaptım. Dostlarım Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kınar, Muzaffer Gürle, Azat Özışık, Şahin Demir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azizcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Uğur Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Erkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen. C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. İsmini saydım bu canlara Serkan'dan, hiçbirden haberim yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay İren, Seçkin Der, Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan abi Mafya, Sedat Üçdol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kafkas Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İren Seçkinder, Uğur Küçükalp, Can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komaz, Furkan Yiğit, Mirefe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Geç, Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için değerli olan Burak Ceylan Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz İki Gözüm Barış Turan, Yusuf Ceylan Erdoğan Dikmenoğulları Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkant Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan, bu değerlere selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da ve selam. Murat abi, ben Batuhan Üçdemir, senin aracılığınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlboğa, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay, bu canlara Murat Şampınar Mapus Ranzası şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Üçdemir, altından kupa olsa susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa düşünenin dostu olmaz ve selam. Sana da iyi yayınlar abi, ben Batuhan Üçdemir. Sağ olasın Batuhan kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bir nolu B9 koğuştan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Paşalı Erkan, Toprak Alperen Kiriş, Büyümüz Barbaros Kilit Namıder Dede, aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvenliğimiz bir daha yok. Kar istediği yere yağabilir.
Bir nolu B9 koçtan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun Adalettin Sağlam Toroslu Oktay Özdemir Dibek Başılı Fırat Bardakçı koğuşumuzda diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet Durmaz Fırtına Devran Eski İzmirli Aydın Kalender Musa Kerem. Kelle yani Eşref Paşalı Erkan Toprak Alperen Kiriş büyüğümüz Barbaros Kilit Namıder dede aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 gün kar yar bir gün av olur. Selamünaleyküm aleyküm selam ben T1B17'den Furkan güne bakan başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan'tan Doğukan Öz olmak üzere Aslan'dayım Fırat Doğan Balıkuylu Ali Gökçe Gökçe Ali Durmazlar Enes Geçik İbrahim Berktunç Fatih Aldemir Muratcan Ergün İbrahim Mecit Buca Gedizli Koko Azat Emen T4B8 yatan kuzenim Eren Güler şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musallah ya Mahfuz şarkısı armağan ederek istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kipar, Osman Tebel olmak üzere ismi geçen Abidos kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Etem Akbulut Şakran T2 B16 koşuna atan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim ben T3C8'den Yiğit Turan aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan Tevfik Aydın Baran Berşe Refik Aydın Emin Aydın Ege Ürkmez Ege Akkoyun Hüsnücan Aydın son olarak Erdal Tali abime 1000 selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da 1000 selam ederim. Bu canlar Erkan Doğanay'dan çekilmez hasretini çalarsan sevinirim. Gece bir söz söylemek istiyorum. Varsa paran pulun alem olur kulun yoksa paran pulun mezar olur yolun Yiğit Turan. Değerli Murat abim ben T3C8'den Yiğit Turan. Değerli abim Mert Turan benim de kader birliği yapan dostlarım Cesur Ergun, Murat Güngör başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Emrah Tatlı, Adem Şebek. Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sayın, Murat Abu canlara selamlarım. Baki Dremver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Yol karardığında yokun diyen haindir Yiğit Turan sağ olasın Yiğit kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptım. Escobar abim Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan, Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio, Yaşar Doğanay, Dede, Emer, Mustafa Doğan, Eren, Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi. Gece bir söz, madem çok cesursun seni bir yanlış anlayın. Keşbülov'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican, Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan, Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan yani Mişko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemişli'de bulunan değerli abim İrfan, Kıyak Foç Aşık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk dostum, Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mişko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erces, Adem Çat, Azat Demirhat, Veli ve Çetin, Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Öz Polat, Arman Elatöz, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke. Bu aslan kadrosuna bin selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü.
T3 A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim. Ve B18 koğuşuna bulunan Erdi Mustafa Süleyman Cem Ömer Barış ve tüm C18 koğuşuna da gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş, Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Öz, Çaki Ünala, Çaki Ünal Er, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay'a bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Bekeş, Murat, Turgut, Özkan, Özdemir'le Sergen İçmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfitcan, Dülger, Ersoy, Dönmez, Görkem, Dayar Kol, Berk Korkut, Osman, Altun bu derlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamir Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamir Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Candarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Not sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisine Neşet Erteş'ten sen benimsin, ben senin armağanınsın. Ben bir nolu B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere. Dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz. Kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamir kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz cansınız. Not bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamir Cinoğlu. Bu mesajı da okuyayım kardeşlerim. Evet, bu mesajı da hemen okuyayım. Ondan sonra bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra da kardeşlerimizin koğuş mesajlarını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Evet, seni ilk gördüğüm gün ve şimdi arasında çok fark var. Çünkü seni şimdi çok daha fazla seviyorum. Sevinçekten çıkmaz bir sokak. Murat abi ben Damla Avcı Belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Bir güzel şarkı sonrasında 9'u 10, 15 geçeye kadar kardeşlerimizin kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat abi, ben bir noldan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, jilet mi?

0: verdiği işlem özgür. Özgürlük mahkumları. Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel Cem, Erdem İstanbullu, Kaan Bolat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım, Mami Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Candoğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam babam Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder. Başta Atam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve Teyke A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan. Başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey. Başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Kocapınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. Üç nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç. Tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolda A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'den Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3 noldan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktu, Öztürk Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3 noldan Savaş Aktaş, 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla Dayın Savaş Aktaş.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan can aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkının fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namı Der Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namı Der Direş, Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimen Tepeli Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan Arap, Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi ben hemen A8 koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman. Eniştem Cem Sülpçin. Afyon'da yatan amcam Eşref Duman. Reisim Tayfun. Demirtaş Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya. Suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal. Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar. İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek. Bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutiye Heyecan'dan. Güzel bir şarkı armağan olsun Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm Canabi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleyküm selam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abi Mert Butin, Namıder Bornavalı, Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu, Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han, Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başlı aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım. Gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Derlik ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız aslan Murat abim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostlarım Mete Dökme, Ozan yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem. Yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat, Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem. Yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda dışarıda denk gelmek. Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem, C7'de yatan Halil İdem. Yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda, en yakın zamanda, en yakın zamanda dışarıda

0: Şarda denk gelme. Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda, en yakın zamanda, en yakın zamanda dışarıda denk gelme. Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda, en yakın zamanda, en yakın zamanda dışarıda denk gelme. Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem C7 atan, Halil İdem yakın zamanda olanlar, en yakın zamanda, en yakın zamanda, en yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalıyorum tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı Kedi, Yusuf Aslan Dayı, Müslüm Can Kuzguncuk, Namıder Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Eki bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Devran Tercan aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf Murat Kıyak Müslüm Can Kuzguncuk yani Çiko Zeki Bahur Gökhan Balcı akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul Harun Ağar İbrahim Halil Almaz Gülen Yüz Batuhan Yavuz Kurt Ali Durak Akın Cem İbrahim Hakkı Kartal Muhammed Özcan Muhammed Bilgin Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım.

Namı der Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu iyi boya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay, bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini saymadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi, ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, ben Yusuf Gülçin.
Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden. Eyüp Sayan Yücel Özden.

0: Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini saymadım, abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez, ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan Can abim, Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini saymadım, beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım, abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilerini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa'ya

Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı derhal odayı farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden. Akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sayan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostuya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm Selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım, öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş. Bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin. Senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi, aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi, ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı'ya binbir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, Evet, düzeltelim. Aktepe'li Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan, Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz, Sayacı, Ömer, Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gaziemir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı.

0: Şakşı, ben Saadettin, bu Şakşı. Mardinli bir yanı dağdır, zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak, inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nde çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi, kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma. Amerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşil Ovalı Jilet Mehmet Koç. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Promet ustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu. Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaştık. Tekrardan selamünaleyküm abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. İnternet gidip geliyor çünkü bir sıkıntı var, yine bölgesel olarak çözemedik. Biz de bu işin içinden çıkamadık. Stresten başka elimizde bir şey yok. Hızlı hızlı okuyacağım çünkü her an her şey olabiliyor burada. Sonuçta İzmir'de yaşıyoruz, normaldir böyle şeyler. Hemen WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim. Dediğim gibi biraz hızlı okuyacağım. Herkesin mesajını yetiştireyim en azından. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ankaralı Okan Aslan. Aleykümselam Okan kardeşim. Senden isteğim Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısını. Rahmetli babam Oktay Aslan'a, Sincan cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir Üçünoğlu Koğuşlu yatan abilerim, kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sagan'la, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya Kaleli, Neco Önen Kaleli, Ruhni Serkan, Yıldız Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkıyı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Selamünaleyküm, ben Manisalı İbrahim Akar. Aleyküm selam. Kadın kapalı cep 5 koğuşuna yatan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tam Taşlı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Ben Edo Saraç, neşe kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Kadın kapalıda bulunan benim dünyam Leyla. Öncelikle selamünaleyküm radyo lider ve lider ailesine yüksek yürek dolusu selam ediyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum böyle bir işe ve ev sahipliği ettiğiniz için ve mahkum yakınlardan sesi olduğunuz için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Öncelikle aleyküm selam Mirzam, sağ ol kardeşim benim. Başarılarınızın devamını temenni ediyorum. B11 koğuşuna bulunan tüm kader mahkumlarına ve bütün kader mahkumlarını Rabbim bir an önce sevdiklerine bağışlasın. Allah sizleri ailelerinize en kısa zamanda kavuşturmayı nasip etsin. Amin. B11 koğuşuna bulunan değerlim, kıymetlim, benim dünyam. Uygar Doğanay'dan hani ayrılmazlık şarkısı benden sana gelsin. Benim dünyam, benim ömrüm, benim sevdam Leyla'm. B11'deki kız kardeşlerim, Leyla kardeşime söyler misiniz radyo başına gelsin, mesajını duysun, sonra ben söyleyeyim. Leyla'm sakın üzülme, benim dünyam Leyla'm, ben senin arkanda karlı bir dağım, karı erimeyen bir dağ. Bu arada anne sana sabaha kadar dua ediyor, annenin balı sakın üzülmeyesin diyor, sana çok selam söylüyor. Konu ne olursa olsun sana gönderdiğim avukatlara ne söylemek istiyorsan söyle, senden haber bekliyorum. Harekete geçmek için arkana yaslan, derin nefes al, abdestini al, namazını kıl. Allah'a sığın Leyla'm benim, benim dünyamsın. Seni önce emaneti hakikatiyle sahip çıkan Rabbime, sonra bulunduğum B11 koğuşundaki ablalarıma, bacılarıma emanet ediyorum. Seni çok seven Mirzan. B11'deki ablalarım, kız kardeşlerim, Leyla kardeş bizim kardeşimizmiş, bugün aldım haberini. Mirzan da bizim çok sevdiğimiz kardeşimizdir. Sizden ricamdır, zaten 15 gündür hemen hemen yanınızda B11'deki abla kız kardeşlerim. Muhtemelen ki duyuyorsunuzdur, Leyla kardeşim size emanetimizdir. Onu yanınıza alıp paylaşırsanız sevinirim. Hemen burada kaldığımız yere bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abi, dost kardeşlerim. Berat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Seren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Sereş, Ahmet Göçmen, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz. Değerli kardeşlerim Efe Us ve Emre Birol'a selamlarım bakidir. Sizi seven sayan Özcan abiniz Sedat Bulut. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut, farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmus Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz Namıder, Japon Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T3A7 koğuşundan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bek'ten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlileri

Yağmur Yılmaz ve Eda Nur'a radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bizde bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuşundan Şahin Bekten kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kovingöl, Azat Seres ismini sayamadım bütün dostlarıma bin selam olsun. Ben sizi seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aleyküm selam. Resul kardeşimin Resul selamını aldım ablamdan, aleyküm selam. Resul Yıldız kardeşimin Reber Hacıoğlu'na çok çok selamları vardı. Hemen onu da söylemiş olalım. Benim için çok kıymetli dostum olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintar, Ahmet Dündar, Hasan Sodan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibi Gündoğan, Doğan abim Azat Zireke, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, Yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger, Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir'de kadim dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Bu meydan biz... Yanlış bak şu anda bu meydan... Resul valla çözemedim sonunu. Sonunda bir yanlışlık var. Murat abi, bir nolu C16'dan Bayraklılı Borsa'dan Resul Yıldız ben. Aynı ortamı paylaştığımız bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahim, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Amrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kır Dişçioğlu. Samet Kırk Dişçioğlu diyelim. Evet. Murat Gürşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizi seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Ben T1 Konya'dan Muratcan Ergün. Başta kader birliği yaptığım abilerim Erkant'tan Doğukan Öz olmak üzere. Aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Maci şerefli bir yaşam uğruna. Bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mafuz şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1 Konya'dan Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen, aleyküm selam Serhat ve Celal kardeşim. Kıymetliler Sıla Zongur ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen. İlkay Akkaya'dan bir nehir ki ömrüm şarkısı çalar mısın canım abim, seviyorsun, kendine iyi bak, sağ olun kardeşlerim, sizler de inşallah. Selamünaleyküm Murat abi, biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşuna sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen, kıymetler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmir'de Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen, Norm'dan bir çift göz şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran, bir nolu B4'ten Serhat Bostaş yani sarsılmaz. Burada koğuş arkadaşlarıma ve tüm mahkum arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar dostlarıma gelsin. Sezen Aksu. Ey aşk abim, aşk acısı çekmem lazım sana, acillik şeyler yazmam için ama yok yani, aşk kim bulmuş da biz kaybedelim değil mi? Neyse, seni seviyorum canım, kendine iyi bak demiş kardeşimiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK A1 koşulan altında Kandireli Keko Hasan yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım. Tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevgim, tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor.
Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamze Marca. Çok sevdiğim Gamze'mle aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakran Tevşi C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Biz hastaneye gittik geldik, halamla birlikte yola çıkacağız öğleden sonra. Sen bunu dinlerken ben evimize varmış olacağım. Sabah onun erken randevusu var. Gelelim bugünden dedik. Havluları düşüm yaptır, yenilerini getireceğim. Başka eksiğin varsa bana ulaş, hayatım getireyim lütfen. Duyan Mert'e iletsin. Şakran Tevşçe 5 koğuşuna bulunan kalbimin sahibi Mert Çulha'ya gelsin. Sen yanımda olmasan da ben her gün seni kalbimin içinde taşıyorum. Sesinle huzur buldum, adını duyunca içimin titrediği adam. Seni özlemek bile seni sevmek kadar güzel. İyi ki kalbim seni seçmiş. Seni çok seviyorum yakışıklım, mis kokulum. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derciyor. Aleykümselam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersar'ı, Mehtaplı Tanju, Koca Koruçay'dan Eyvan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Peke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, Derdi Dostlarım, Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay ve Mutini'nin en güzel şarkıları abim Nurettin Ersar'a armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derciyor. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş Ciğer, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmazsak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur diyor. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Murat abi yayınlar. Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan Velit Elmas radyo başına. Velit Elmas'a kardeşi Elif Aladan. Abim çocukluğumun en güvenli sığınağı, gönlümüzde aklımızda her an seninle. Sana bu radyoyu gönderiyorum. Oradaki sessizliği biraz olsun dağıtsın. Açtığın her türküde sana olan sevgimiz ve umudumuzu fısıldasın diye. Bilirsin gecenin en karanlık anı şafağa en yakın zamanlardır. Kendine çok iyi bak. Moralini yüksek tut, Allah'a emanetsin. Ferhat Tunç, Özlem'in dili olsaydı şarkısını çalarsanız mutlu olurum. Şimdiden ağzına sağlık abim, sağlasın kardeşim benim. Şakran Teş C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceydan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir, ben de iyiyim. Bazen söyleyecek o kadar çok şey birikiyor ki tek bir cümle yetmiyor. Seni özlemek artık günün bir parçası oldu ama biliyorum bugünlerde geçecek. Sen yeter ki iyi ol, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol bir tanem. Şakran Tevşçe 5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün sana sevgimi anlatacak süslü cümleler kurmak istemiyorum. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerindesin. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak, sağ ol kız kardeşim, aleyküm selam. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Melike Baran, Menteşe. Radyo arkadaşlarıma öyle yazalım. Koğuş arkadaşlarıma diyelim. En güzel şarkıları armağan ediyorum. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. İnsanların vaatlerini değil, kriz anlarında sergiledikleri hareketlere bakın. Kelimeler bedava, karakter her şey pahalı bir tecrübedir. Ben B7 koğuşuna bulunan Tepecikli Tülay Çakmak. Murat abi selamünaleyküm, iyi akşamlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak radyo başına. Canım Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Melike ablanın eşiyle irtibattayım. Dediklerinin hepsini yaptım. Boyacı büyük bir ihtimal pazartesi başlayacak. Okullar açılmadan Allah'ın izniyle evi düzeltmiş olurum. Azat abiyle de konuştum. Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Herkesin sana çok selamı var. Ben de hepimize selam dedim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın,
Başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar. Bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan

alacağımız var. Serdar Özcan abimize de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere. Akabinde Şepaşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşrefbaşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin eşidir. Serdar Özcan abimize de selamlar olsun.

0: Ben Mengü Sever, Ali Şakran Teşbe 9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Bir gün oraya görüşe değil, seni almaya geleceğim. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle, hasret kaldığım kokundan. Öpüyorum Hece Herdem'den Çavkan. Ben Mengü Sever, Şakran T3'te yatmakta olan başta çok değerli abilerin abisi Zeynel Çolak Barış abime canımdan çok sevdiğim eşim Hacı Otman'a ve kıymetli dostları Şeytan Serdal, Ceyhun Öcal, Orhan Tan, Ali Seydi İnik, Emrah Doğan, Umut Arslan, Berşan Polat ve oğlu Umut Zor Bilmez'e sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Allah yar yardımcınız olsun. Rabbim dik duruşunuza, gülen yüzünüze zeval vermesin. Uygar Donay'dan Paşa Gönlüm. Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesler, ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü Damlam. Seni seven ablan Murat abi, sana zahmet Gökhan Donay'dan düştüm dara beladayım hani şarkısı çalarsan sevinirim. Bence 14 Damla Yesmesler gece bir not bırakmak istiyorum. Her şeye, herkese ve ona inat. Yarınların elinden tut, umutlarına gülümse. Hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek Damla Yesmesler. Bu arada notlarım vardı, hemen onları okuyayım. Kurtuluş Şakarlı, kurtuluşum. Evi araman gerekiyor, haberin olsun. Kurtuluş Şakarlı'ya söyler misiniz kardeşlerim? Bir evi arayıversin size zahmet. Sonrasında Ozan Yazar kardeşimizin Halil Karagöz'e ve koğuşuna selamları var. Bir de bir not var. Pazartesi anneyi arayacağım Halil abi diye bir notu var. Sonrasında başka var mı burada notumuz? Yok. Evet. Varsa da inşallah önümüze çıkar. Kurtuluşum, yıllara geçse de, yıllar geçse de sana baktığımdaki o heyecanım hiç değişmedi. Sen benim hem bugünüm hem geleceğimsin. Birlikte kurduğumuz bu yuva senin sevgine anlam kazanır. Kalbimin en özel yeri her zaman senin. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sen benim sadece eşim değil, en yakın arkadaşım, sırdaşım ve en güvenli limanımsın. Aklıma geldin, yüzümde kocaman bir gülümseme oluştu. Sadece seni sevdiğimi söylemek isterim. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki derimin tek sebebi Gökçe Çiçek Çakarlı. Merhaba Murat abim, Sedat Sakız Çiçeği Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Aslanlarım, biri sağ gözüm, diğeri sol gözüm. Çok özledim, bir an önce gelin aslanlarım. Not Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, güzel karım seni çok seviyorum. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle, Allah var gam yok. Murat abim, ben Cemile Temoçin, Burak Temoçin radyo başına. Aslan kocam, bugün gene sesini duymadım. Gün sayıyorum sesini duyabilmek için. Ben iyiyim, evdeyim, kapıya çıkıp eve gireceğim gece not. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derdisin bende. Sen beni hep sev, bedeli neyse öderim, sözüm söz olsun. Canım muhtara gittim, daha gelmemiş. Yarın da gideceğim, ben iyiyim, bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum, bol bol yemek ye. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Et tipinde yatan abim Zafer Arslan, başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Berat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsuane şarkısı bu derdere armağan olsun. Ben 3 nolu B9 koğuştan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal, Aykut Balıkçı, Özgün Selçuk, Kayış Fezican, Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı, Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur, Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu derli insanlar Berşan Polat'tan bin selam olsun. T3B9 koğuşuna kalan sevgilim Berşan Polat'a, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimin hep senin yanında olduğunu bil. Seni bekleyen, seni düşünen ve güzel günlerin geleceğine inanan biri var burada. Bu şarkı benden sana bu lokuş sebebi yaptı. Seni çok seviyorum. Hemen jingle'ımızı da çalıştıralım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden hemen devam. A6C2'de bulunan Sökeli Keko'dan, B8 Kadın Koğuşu'nda bulunan eşim Leyla, bir tanesi paşası Enes'e, güzel geleni Nazo'ya, yaşam kaynak kız Açeli'ye, küçük paşası Derman'a, gözlerinden uzak olsan da aklımdan ve yüreğimden bir an bile çıkmıyorsun. Yolunu sabırsızlıkla gözledim biricik eşime, sevgiler selamlar. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işteydim. Az önce kızı resim kursuna götürdüm. Akşamda bir parka arkadaşı ve annesiyle buluşacağız. Oğlan da iyi, bildiğin gibi kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. TKA20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan, Şengel Aslan abim Bahattin, Şengel Reisi Mafya Sedat Çimentepe'den Sarı, Gürkan Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan Derli abim Sefa Alaş, namı der Bozo, Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan, 4 nolda yatan Şehmus Akan Osman, Şengel Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya. Ben Çimentepe'li Memocan, kadın kapalıda yatmakta olan canımın canı Funda Kıyı radyo başına. Kadınım, canım, sevgilim, seni çok seviyorum. Seni veren Allah'ıma kurban olurum. İyi ki benimsin. Seni öyle çok seviyorum ki kalbimdeki sevgini sen bile görsen inanamazsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sevgilim. Kalbimin kadını Yıldız Silve'den Kaçak Sonbahar sevgilime armağan olsun. İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit, sağ ol kardeşim. Benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Haberin yok. Her sabah seni yeniden ve daha çok severek uyanıyorum. Ben sana uyanıyorum. Benim senden gidebileceğim en öte yer yine sensin. Seni de tüm gidişlerin bana olsun. Kalbimin paşası sana aşığım. Çokça öptüm kocam. Abi can, ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit. Benim paşam İlker Özyiğit radyo başına. Haberin yok, her sabah seni yeniden ve daha çok severek uyanıyorum. Ben sana uyanıyorum. Benim senden gidebileceğim en öte yer yine sensin. Senin de tüm gidişlerin bana olsun. Kalbimin paşası sana aşığım. Çokça öptüm kocam. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK A4 Koçlan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan, Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz, Bekir, Cemal, Karahayit, Şeref ile atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koçtan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Erçan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan, Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şeref ile atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben Buse, 4.0'da bulunan varlığıyla bana huzur veren sevgilim Şakir Söylemez. Adın öylesine derin kazınmış ki kalbime, her nefeste seni anıyorum. Kaç yıl yaşarsam yaşayayım, sonsuza dek kalbimi ısıtacak bu sevdanın başladı o anı gözlerin içine. İlk kez bakışını asla unutmayacağım, en kıymetlime. En kıymetlim için Resul Dindar'dan, en sonum çalar mısın abi? Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin'im. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez, değerli abim Reis Soner Taşoku, kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ Devran, Yüksek Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve diğer koçlarda zaten Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kadar erkek kardeşim Arca, Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş'um, sağ ol kardeşim benim. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayram.

Aktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sevat Akat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos, Serdar Özcan, Can abim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Harmarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba. Tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam, sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can kardeşlerine Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Omuz Sezer, Hasan ve Hüseyin II, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Gürdegül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın inşallah iyisin de kurban oldum. Dün akşam yine maziye daldım. Çünkü her yerde her şeyde sen varsın. Kalbim yüreği güzel adam iyi ki varsın. Gülüşüne kurban olurum Halis abim. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler kurban oldum Halis abim. Ben Menemen'in Nacide Bolvadin cezaevinden benden ve dostlarımıza selam eder. Ayrıca Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan kıymetli dostum kardeşim İrem'e selam ediyorum. Şarkım da Müslüm Gürses. Bir dost bir post armağan olsun. Ben Menemen'in Nacide Gökhan Doğanay'dan canıma can olan kadın şarkısı yarime armağan ediyorum. Bir mesaj daha okuyayım, sonra bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Biz TK4 Koğuş'tan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, koğuşumuzun adaletini sağlayan ailemin kralı Can abim Mertcan Karayüz'e, Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. TK4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına, sevdiğim can parçam, hayalini kurduğumuz günlerin hakkını vermek en çok bize yakışır. Sen benim hayallerimin vücut bulmuş halisin. Her gece şükür sebebimsin. Rabbimden tek isteğim ayağına taş değmesin. Bütün kapılar sana kolaylıkla açılsın. Çünkü sen mutluysan ben de mutluyum. Sevdim. Biliyorsun ki bizim için imkansız hiçbir şey yok. Aramızdaki duvarlar bile bir gün aşılacak sana söz. Gün geldiğinde o kapıdan çıktığında ilk günkü gibi heyecanla seni bekliyor olacağım, seni çok seven sultanın. Bir güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'den.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Teker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş, Avim Kerem, Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Hocan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat Bingöl amcam, ben yeğenim Ferdi Bingöl. Aleykümselam Ferdi'm. Sağ olasın Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Başıma bir talihsiz olay geldi. Ben T2'deyim. Beni şaklan açıktan merak eden dostlarım, beni merak etmeyin, ben iyiyim burada. Değerli dostlarımla beraberim. Benim için değerli olan abim Mustafa Salişyurt, Bülent Kaya ve de kardeşlerim Uğurcan Bıçakçı, Ahmet Çakar, Ömer Öztürk, Yusuf Gül ve de ismini sayamadığım dostlarıma selam ediyorum. Bu bilinsin ki taş uzaktan gelmedi. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Zaten söylemişsin Ferdi. O da çıkar. Rahat ol. O da çıkar. Kim ne yaparsa kendine yapar. Dönüp dolaşacak, kendine dönecek bazı şeyler Ferdi. Hiç sıkıntı yok. Kafanı yorma. Öncelikle selamünaleyküm. Ben Tenekeli'den Sakallı Hasan, Lider FM sunucusu. Kardeşim Murat'a ve İzmir cezaevlerinde yatan tüm dostlarıma, kardeşlerime selamlarım Baki'den. Benim için değerli olan Ferdi Bingöl, kardeşim Ferhat Toprak, Adem Kıvrak, Sercan Kaner, Murat Kopar, Fırat Hün, Göktuğ Kurtuluş, Muhammed Mustafa Aydın ve iki gözümün nuru can oğlum Kenan Çalışlar'a selam olsun. Suskunluğumdan bir şey anlamayan konuşmamdan hiçbir şey anlamaz. Selametle kalın. Eyvallah abim benim. Amca ellerinden öpüyorum. Ben yeğenin Merve, canım eşim Ferdi Bingöl. Biz ne günleri atlattık, bunu da atlatırız. Sen iyi ol da gerisi hallolur. Sıkma canını, seni seviyorum. Kendine iyi bak, ben hep yanındayım. Güzel günler bizim olacak Ferdi Bingöl. Ferdim geçmiş olsun. Sıkıntı yok, Allah'ın yanında bir şey kaybolmaz yeğenim. O vakti geldi mi? Vakti geldiği an, ne saniye ne salise ne dakika şaşmaz. Kim ne yapmışsa önce kendine yapmıştır. Çünkü dönüp dolaşacak. Allah'ın intikamı çok acıdır. Ferdim hiç sıkıntı yok, yaşıyorsun ya. Sana da selamlar. Selamını aldım gelenimden, öpüyorum seni. Hiç canını sıkma. Aa, neler atlatmışsın sen yeğenim. Evet, hemen kaldığımız yerden devam. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla can dostlara selam göndermek istiyorum. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleykümselam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Kubilay Bozbey, Devran Tercan, Müslümcan Kuzguncuk, yani Çiko Samet, Özdemir, Emir, Özdemir, İbrahim Erişen,

0: WhatsApp 20 Muzaffer Tatlı Ferhat Turgay. İsmini sayamadım. Tüm dostlara selam eder, özgür günlerde kavuşmayı diliyorum. Gece bir söz, en büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur. Allah o günleri göstermesin. Ferit Saçlı. Bak, bir dakika geçmedi. Bak Ferit ne demiş? En büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur diyor Ferit kardeş. Herkes için. O yüzden bir kardeşim de ne diyordu? Allah bizi dostlarımızdan korusun diyordu. İşte yaşayan tecrübe etmiş, onu satırlara dökmüştü. Aynı Ferit gibi. Yani yaşayan bunu yaşamış, yarasını almış. Ama dediğimiz gibi Allah'ın yanında hiçbir şey kaybolmaz. Asla. O muhakkak ki bir gün daha büyüğü, daha kötüsü, daha beteri kötülük yapanın önüne gelecektir. Bu Allah'ın yanında böyledir. Çünkü o çok adildir. Biz bunu dışarıda da yaşarız. Emin olun yaşarız yani. Nelerle karşılaşırız işte, ne güzel. Bak Ferit söylemiş. En büyük düşmanımız her zaman düşmemizi bekleyen dostlarımız olmuştur. Bir de ne vardı Ferit? Gemiden bize limanda bize el sallayan neydi o? Çok güzel bir kelimeydi. O artık kimse yazmıyor onu. Limanda el sallayan neydi ya? Dostlarımız mıydı? Öyle bir şey vardı vallahi. Murat abim, ben T1A13'ten Ferit Saçlı Kadın Kapalı C13 koşuna bulunan özlemim ve derdim olan Neşe Kalkan ve Koğuş arkadaşlarına selamlarımı yollarım. Uygar Doğanay'dan ey benim gönül yaram şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz, uzaktan sevmekti bizimkisi. Birimiz kafeste, birimiz son nefesteydi. Yaklaşamamak, yakınlaştığında dokunamamak, dokunsam bile yanında olamamak, bizimkisi aşkın duran haliydi. Ben sana durdum gülüşümü, gelişine sakladım gelişini, belki son nefesime Ferit Saçlı. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam kardeşim benim. T1 John 8 koşuna atan canımın içi yakışıklı paşam Soner Demirci ve koğuş arkadaşlarına, abilere çok selam olsun. Kadın kapalı B6'da olan Salih Bektaşoğlu, Gizem Akın'a selam olsun. Ve hep Bektaşoğlu ailesi Mertcan Akın, Menemen'de yatmakta olan yeğenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Murat Çaylak ve diğer abilerim Hasan, Sodan, Oktay, Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal İlan, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Işit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T tipi C18 koğuştan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlarım. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çamdemir, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Cüneyt Bulut, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye, bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam eder. Şerefli atan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi öncelikle iyi yayınlar. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Aslında sadece yan yana değiliz. Ben seni gözlerimle değil kalbimle görüyorum. Aramızda mesafeler olsa da sen bana hep yakınsın canım karım. Seni canımdan çok seviyorum. İyi ki varsın. Ayrıca Cüneyt Bulut kardeşimle D11 koşuna bulunan derlisi Betül Duran'a bin selam olsun. Tantaş'tan Gidişat şarkısı armağan ediyorum. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Bu şarkı vardı sırada bildiğim kadarıyla. Sizlere de gelsin. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli kıymetli olan canım eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Gözlerim seni arıyor, kalbim seni buluyor. Yanımda olmasan da varlığın içimde duruyor. Aramızda biraz mesafe ama sevgimiz hep yan yana. Seni seviyorum canım karım, Allah'a emanet ol. T2B15 Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Ali Aşak'tan T2C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş nasılsın, iyi misin? Halin keyfin iyidir inşallah. Aklımız sende. Hep geleceğin günü dört gözle bekliyoruz buralar. Bize emanet, sen iyi ol yeter dostum. Beraber geçiremediğimiz günlerin hepsini Allah'ın izniyle gelince daha güzel geçireceğiz. Adının geçtiği herkesin sana selamı var. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kadar birliği yaptığım tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Varlığın daim olsun, beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan ve ismini saymadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın, sizi burada alnı ak bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olacak. Rabbim gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim, beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bir oğlum var benim, canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her anımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma senin için canını verecek bir annen var. İyi kimsin kıymetime Ferhatmış, özlemin dili olsaydı armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B9 koğuştan Necip Takar, aleykümselam Necip kardeşim. Babam Hüseyin Takar'a, Sedat Sakız Çiçeği abime selam olsun. Aklı karınca yol verir, saksız biri yolundan ederiz. Belki başı karlı yüce bir dağ değiliz ama bir seferde geçilecek tepe hiç değiliz. Ceyhun Öcal'dan Hüseyin Takar'a, Sedat Sakız Çiçeği'ne selam olsun. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a, bir gün bizi cezaevinin bu kadar ayıracağını düşünmezdim. Sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Allah'ım kavuştur bizi, bitir bu imtihanı, bitir bu hasreti. Tanıştıran da sensin, sevdiren de sensin, imtihan eden de sensin elbet. Bir gün İzzet Yıldızsan, bugün yine sensizim şarkısı armağan olsun sevdiğime. Murat Bey ben, Hanım Sultan B7 koğuşundaki kader birliği yaptım. Canım arkadaşlarım Selma Ok, Remziye Saraç, Nuran Doğru Ol, Hatice Demirkıran ve Gizem Bayat'a kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Canlarım, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri, birbirimize verdiğimiz desteği hiç unutmayacağız. Ne olursa olsun moralimizi, umudumuzu ve birbirimize olan sevgimizi kaybetmeyelim. İnşallah hep birlikte güzel günlere çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Murat Bey ben, Hanım Sultan. Buradan eski koğuşumla birlikte kaldığım kıymetli arkadaşlarım Meral Düzel, Nuriye Yayvı, Özlem Acar, Elif Sütbak ve Necla Koçak'a kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Canlarım, beraber geçirdiğimiz günleri, paylaştığımız güzel anıları ve yaptığımız sohbetleri hiç unutmadım. Hepinizin bende ayrı bir yeri var. İnşallah hepiniz iyisinizdir, güzel günler geçiriyorsunuzdur. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden umut hiç eksik olmasın. Hepinizi çok özledim, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Murat Bey ben B7 koğuştan Hanım Sultan, B10'daki kızlarım Gizem Çakır, Gülcan Ecelli, oğlu Naciye Güler'e kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Canlarım, sizlere buradan sevgilerimi ve güzel dileklerimi yolluyorum. Birbirinize sahip çıkın, zor günlerde birbirinize destek olun ve güzel günlere olan umudunuzu hiç kaybetmeyin. Her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sonu vardır. Hepinizi sevgiyle öpüyorum, Allah'a emanet olun. Benim güzel karım avukat Çağla Merve Özdemir, seni çok özlüyorum. Güzel günleri sabırla bekliyorum. Seni çok severim. Koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze. Hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere inşallah. Kardeşlerim bir şarkıdan sonra kardeşlerimin kayıt mesajlarının son bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeri Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet, Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet, Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğün ise esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koç'tan Şaban Delen, B10 Koç'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik.

Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara, Aç Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam, sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime

Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Uğurla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç dostluklar baki, Uğurlalı Yiğit Çağlar.

Pente'ye bir böğüş koğuşundan Egemen Gürbulak kader birliği yapmış olduğum başta abilerin Volkan Kızılyer, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır, İki Gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a selamlar sevgiler olsun. Biz T1B3 koğuşundan Volkan Kızılyer ve Umut Fırat Günal, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam yollamak isteriz. Başta Yasin Akçay olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Okan Fidan, Sezgin Yıldırım, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Hikmet Cayvaz, Berat Avni Savran, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü'ye bin selam ederiz. Sana da bin selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah aleyküm selam Volkan'ım, sağ ol Umut kardeşim. Ben T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel, burada dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Kurtuluş Şakarlı, Hasan Kula, Fırat Çelenk, Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, Onur Önder, Armağan Eleftos, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık ve son olarak Foça Açık'ta yatmakta olan Gekko Murat'a da bin selam edelim. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Aslan abim Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Egemen Gürbulak, Berat Avni Savran, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, Ferhat Aslan, Armağan Eleftoz, Mert Eko, Kahraman Poyraz Sayacı, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, İkizim Sarsılmaz, Ensari, Altın Işık, Daykolu Hasan, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Volkan Kızılyel herkes sever, biz ödürüz sizleri seven Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuşundan Hikmet Cayvaz yani Cayvaz. Öncelikle burada kader birliği yaptığımız başta Volkan Kızılyel ve Umut Fırat Güral olmak üzere Yasin Akçay, Enver Yiğitçeoğlu, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Bilal Çetin, Mert Görgülü, Ferdi Fener, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Berat Avni Savran, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez ve B7 yatan Can Parçam, Nazım Koyuncu, Dayım Taner, Ceviz Kıran, B17 yatan kıymetli yeğenim Muratcan Ergün, koğuş mevsili Erkan Tan ve son olarak C13'te yatan dostum Mızrak Şan, bu canlara bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Onurlu yaşa, şerefinle öl. Zira sen öldükten sonra seni yaşatacak olan tek şey şerefindir. Tepecik'ten Hikmet Cayvaz. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta Can abim Volkan Kızılyel olmak üzere abilerim Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Kurtuluş Şakarlı, Samet Özdemir, Emir Özdemir, abim Armağan Eretoz ve kardeşlerim Bilal Çetin, Mert Şen, Hikmet Cayvaz, Mert Görgülü, Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, Ahmet Yalçın'a bin selam olsun. Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eretoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Son olarak sevke giden Volkan Kızılyel abimin derdesi Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş'a da bin selam ediyorum. Her söylediğim söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın.

Ben T1B3 koşunan Ramazan Çetin ve Yasin Akçay. Burada birlikte kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek isteriz. Başta Volkan Kızılyel, Umut Fırat Günal olmak üzere. Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Hikmet Cayvaz, Egemen Gürbulak, Sarsılmaz Ensari Altınışık, Mert Görgülü, Menderes Öztürk, Sedat Başarı, Gencay Karasu, Berat Avni Savran, Mertcan Ferdi Fener, Murtakeli Enver Yiğitçeoğlu. İsmini saymış olduğumuz tüm canlara selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e, L tipine sevke giden ağdayım Taşkın Elektroz'a kucak dolusu selamlar. Ben T1B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta Volkan Kızılyel olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Armağan Elektroz, Hikmet Cayvaz, Mertçer yani Kelebek, Sedat Başarır, Menderes Öztürk, Bilal Çelik.

Çetin, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Enver Yiğitçioğlu, Okan Fidan, Berat Avni Savran, Burak Kılıçlı, Okan Dönmez'e selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Bin selam ederim sizleri seven sayan Sezgin Yıldırım. Ben T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel, başta can dostum Umut Fırat Günal ve başımızın belası canımızın parçası olan Furkan Günal olmak üzere Erdal Tarih, Kamuran Ülker, Kadir Namal, Berkay Kayak, Fuat Fırat, Baran Berşe, Bozo, Şahin Serhat Çevik, Mansur Aktepe, Devran Tercan, Zülfikar, Büyük Bingöl ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri sevip sayan Volkan Kızılyel. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Bayraklılı Berat Avni Savran, başta abilerim Umut Fırat Günal, Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Diyarbakırlı Polat Yalçın olmak üzere Bilal Çetin, Mert Görgülü, Kelebek yani Mert Şen, Ramazan Çetin, Egemen Gürbulak, Sezgin Yıldırım, Enver Yiğitçioğlu ve son olarak başka kurumda bulunan Sarsılmaz Ensari Altın Işık, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz, hedefi bulan mermi tartışmayı keser Bayraklılı Berat Avni Savran. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak, kader birliği yapmış oldum. Başta abilerim Volkan Kızılyel, Yasin Akçay, Umut Fırat Günal olmak üzere Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarır. İki gözüm Burak Kılıç, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Mert Doğukan Dönmez, Berat Avni Savran ve başka koğuşlarda bulunan Efe Yalnız'a sevgiler, selamlar. Biz T1B3 Koğuş'tan Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay, bizim için değerli olan dost abi kardeşlere selam göndermek isteriz. Osman Daşkın, Uğur Savcı, Sidar Erol, Yavuz Çelik, Burak Cüce, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Erhan Teker, Mevlüt Canbuldu, Ferhat Tekeli, Nurullah Öncü, Ali Baran Koşan, İlhan Başarır, Enes Aydemir, Armağan Eletoz ve Alip Arap Aslan'a bin selam eder. Gece şu sözle son veririz: menfaat uğruna yerde yatan dünya malı için dostunu satan, fakiri tanımayıp zengine tapan insanlardan koru kendini. Volkan Kızılyel ve Yasin Akçay. Biz T1B3 Koğuşu'ndan Yasin Akçay ve Volkan Kızılyel, burada kader birliği yapmış olduğumuz canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat Günal olmak üzere Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Ramazan Çetin, Sezgin Yıldırım, Ensari Altın Işık yani Sarsılmaz, Ferdi Fener, Murtakeli, Enver Yiğitçioğlu, Sedat Başarır, Egemen Gürbulak, Burak Kılıç, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Kelebek yani Mert Şen'e bin selam eder. Gece bir söz bırakmak isteriz: sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Volkan Kızılyer, Yasin Akçay. Ben T1B3 Koğuşu'ndan Kelebek yani Mert Şen, başta Aslan abim Volkan Kızılyer olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Mert Görgülü, Berat Avni Savran, Enver Yiğitçioğlu, Sezgin Yıldırım, Ferdi Fener, Ramazan Çetin, Sedat Başarır, Menderes Öztürk, Hikmet Cayvaz, Okan Fidan, Zübeyir Oğuz, ismini sahip sayamadım tüm sözüyle bir gece bir söz ile sonlandırmak istiyorum. Dünya zenginlerden yana olabilir ama ölüm tarafsızdır. Yakarsa dünyayı garipler yakar.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB14 koğuşta yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornovalı, Miçi Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostun Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yeğenim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerine kavuşmanız dileğimle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklenmesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Dis Adlılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abi. Tüm kader mahkumlarına da hayırlı geceler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kuruca, yani Namıder Emi. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz Koca Reis Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan, Cengiz Yusuf, Aslan Keser, Kerem Gürçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtuldu. Bu derlere selam olsun. Son olarak da gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2B16 koğuşuna yatmakta olan Airbag Jesse'ye öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kuruca, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler, ben de bu yolun sonunu bile bile girdim. Bu arada dün hangi kardeşimizden, ben o mesajı bulayım. Evet, T4B17'den kardeşlerim Umut Akkuş, sonrasında Emirhan Tapan. Emirhan, mesajlarınızın hepsinde yanlışlıklar var kardeşim. Dün de anons ettim, inşallah duyuyorsunuzdur. T4B17'deki kardeşlerim, Emirhan kardeşime size zahmet söylerseniz, Emirhan, mesajların hepsinde yanlışlıklar var. Bana yeniden düzenleyip göndertirsen onları kayıt yapacağım. Çünkü isimler yanlış, soyadları yanlış. Şimdi okuruz, kardeşlerimiz der ki Murat kardeşimiz niye böyle okuyor. O yüzden bilgin olsun, mesajların çoğunda yanlışlıklar var. T4B17'deki abi kardeşlerim size zahmet. Emirhan kardeşime, Emirhan Tapan'a ve Kerem Yavuz kardeşime, sonrasına var mı başka? Doğukan Taşar dayıya, ondan sonra Ömer, evet Ömer, mesela Ömer oraya yazılı kardeşimizin soyadı. O yüzden senden ricam, biraz aciliyet kazandırırsan sevinirim. Çünkü kayıt yapacağım mesajlarını, hakkın üstümüzde kalmasın sevgili kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar, Aslan kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Binici, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo,

Murat Koşar Kerim Bakır sizleri seven sayan eski İzmirli Özcan Yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Birinci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz. Burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar'a da bin selam olsun. Sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlerim Diyar Birinci, Deniz Şahin, Gürbüz Kıyatçı, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Osman Karakalpak, Vahap Aksoy kardeş koğuşumuz B18'de bulunan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, B18 koğuşuna selam olsun. Yine senin aracınla kadın kapalıda yatan sevdiğim Rumeysa Kınık radyo başına. Bir tanem seni senden bile çok seviyorum, kendine dikkat et, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Başta aslan dayım Mustafa Yıldırım, aslan abilerim Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel, Diyar Birinci, İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda B18 olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bedir'e selamlarım Bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. T1A7'deki kardeşlerim, yarın Allah izin verirse mesajlarınız kayıt mesajlar içerisinde paylaşılacak. Kulağınız yarın radyoda olsun kardeşlerim. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Karşıyaka'lı Aykut Polat kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emir Rutbil Batuhan, Ekşioğlu Devran Koçan, Emre Yener Sercan, Bülbül Ercan, Ekim Barış Ercan, Barış Yankart almış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp Buderlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada, aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gedizli, Fıstık Ali, Erol Torluk, Namı Der, Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Tapan, Mustafa Yetişen, Namı Der, Bornavalı Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Ademir, Eşref Pek, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmalarını dilerim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni. Yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler dilerim. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpoğan, Mertcan Ogan, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Atsuz, Yusuf Şen, Ahmet Yeşilyurt, Hüseyin Dahan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırıyor. Tüm kader mahkumlarına Deryaba Davacı'dan seni semen kimdi şarkısı armağan olsun Yasemin. Menemen cezaevinden ben Bayraklı'dan Burak Karabaş değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalfar, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Gekko Fırat Öztaş Deren, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun İkinci, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruç, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiş, aleykümselam Erdim, sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım, başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza, Gülseven, Ufuk, Polat Toroslu, Apo Yeninci, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda farklı kurumlarda yatan aslan dayılara İsmail Altunda, Şehmuz Altunda, Hasan Altunda, dostum aslan kardeşim Ekrem Birlik, Yusuf Ateş, Çırağan Ateş, Erhan Öner'e bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç, aleykümselam İsmail'im. Koğuşumda kader birliği yaptım, başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere.
Akabinde Ozan Dahan, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy, Bayraklı'dan Sara Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çeli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç. Bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Bizler için değerli kral insan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Berdan Batın, Doğanay aleyküm selam. Berdan, bugün bir abi miydi abla yazdı galiba, bilmiyorum. Berdan demiş ki mesajlarımı okusun Murat abi. Okunuyor Berdan. Dün akşam mesela kaçtaydı? Valla 8'i geçiyor muydu? Tabii okundu. Bak mesela bugün kardeşim 5.30'da göndermiş mesajları. Aha, bu saate denk geliyor Berdan. Bilgin olsun, dün de okundu. Geçen göndermemişti, hatta ben söyledim Berdan mesajlar gelmedi diye kardeşim. Hatta bazılarında yanlışlık vardı Berdan'ın. Tamam kardeşim, gönlün rahat olsun. Belki saat zaman birbirini denk getirmez ama okunuyor. Kader birliği yaptım, başta sevgi ve saygıyı hak eden abim Fırat Gezgin Kuruçay'ın abisi, benim ise dayım olan Erkan Ecellioğlu Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, dayım Akındal, canlarım Hasan Kula, Erhan Peker, Ercan Bali Kasabalı, Vedat Vermez, Orik, Orhan Atu, Eren Dinçer, Furkan Alkış, Tolgahan Balcı, Gediz'in yakışıklı kardeşi, Bozo, Yusuf, Uçan Kuş, Azat, Çalıkırış, Gültepe'den Edip Ünal kardeşim, Murat abim gece ceviz kıran sözü, kim olduğunuz ne olduğunuzu asla değiştirmez, kanmayın kimse ve güvenmeyin çevrenize, çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Bu gece çalan tüm şarkılar dayım Ali Turap Yentüs, tüm T4B16 koğuşuna, ayrıca kadın kapalıda olan ablam Başak İvak ceviz kıranı ve Ece İvak'a armağan olsun. Yusuf İvak seviliyorsun. Ben Berdan Batın Doğanay. Murat abi sana ve ailene selam ediyorum. Gecenin ve yayının hayırlı geçmesini diliyorum. Aleyküm selam Berdan Batın Doğanay kardeşim. Abican, senin aracında kadın kapalıda olan benim derlilere, başta canımın içi ablam Başak İvak ceviz kıran olmak üzere, akabinde Ece İvak yeğenleri Meltem Beydili Yaren ceviz kıran, halam Canan Beydili, ablalarım Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta kardeşim, Bozu Uçan Kuş'un derdesi kardeşim, Nursel'in ve isimlerini yazamadım, tüm Tepecik, Mutake, Kuruçay abla kız kardeşlerime selam ediyorum. Başak ablam, sana mektup atmıştım, cevap gelmedi, bana acil mektup yaz, sana diyeceklerim var. Seni seven yeğenim Berdan Batın Doğanay. Murat abi, Başak ablama Ece'ye Gökhan Namlu'dan bir tek sözüne şarkısı armağan olsun. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benim de koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyalı, Zahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Besket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK4 koğuşundan Mustafa Badak, aleyküm selam Mustafa kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat Küçük ve adı gibi Mert olan Tepecikli Mertcan Karayüz kardeşime selam olsun. Koğuşumuzda bulunan değerli insanlar Yusuf Oyur, Ali Baran Koçlan, Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Abdurrahman Güreli, Bozyakalı Cemal Direnç, Balcı Cemal Direnç, Balcı Ramazan Aydın adını sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Kardeşim Mertcan Karayüz'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Söz yok. Bu kadar yani. Mertcan, Mustafa bilginiz olsun kardeşlerim, böyle gelmiş. Ben TK4 koçtan Direnç Balcı, buradan adaletli ve asaletli yeryüzündeki timsali Poşalı Serhat Dayı ve aslanlar gibi aslan abim Mertcan Karayüz'e selam olsun. Ayrıca aynı sofrayı paylaştığım kral abim Ali Baran Koç, Adnan İlhan Özdemir. Yanlışlıklar var bunlarda. Kardeşlerim Hamit Elma, Mustafa Badak, Yusuf Oyur, Bozyakalı, Cemal, Ahmet, Bereket, Erdem, Coşkun, Yusuf Bayram, Ömercan, Kemal Kaya, Fatih Kaya selam olsun. Gece bir söz ile tamamlamak istiyorum. İnsanlarda fotoğraf gibi, ne kadar büyütürsen o kadar kalitesi düşüyor. Allah'a emanet abi. Gökhan Namlu'dan 5 kuruş Poçalı Serhat dayımın. Vallahi yanlışlıklar var Mertcan. Serhat'ım.

birazdan yine okuyacağım bu mesajını. Yarın da kayıt yapacağım ama Mertcan ilgilenirsen sevinirim çünkü Gökhan namından 5 kuruş hundi bestim valla. Bezdim olabilir mi? Bezdim valla. Bir de Foçalı Serhat dayımın şarkısı. Derya Bedavacı havale. Gençler, ilgilenirseniz sevinirim. İlerleyen saatte yine okuyacağım. Tekrarı var bu mesajların, bilginiz olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Aliço. Aliço bir tane mesaj göndermişsin. Bekocan radyo başına. Beko, nenen taburcu oldu evde şimdi. Haberin olsun, sıkıntı yok. Allah'a emanet ol. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Nurhayat Atay. Can dostum Betül Duran. Allah'ın izniyle yarın yanındayım. Bir sürü dedikoduyla geleceğim. Eminim ki senin de bana vardır. Sanırım yarın 40 dakika yetmeyecek bize. Canların da neden gelmediğini anlatacağım yarın. Ben B11 koşudan tahliye olan Candan Betül Duran. Şu an Hayat'la ve Beren'leyiz. Oturuyoruz yine seni konuşuyoruz. Sen konuşmalara alışkınsın. Zaten kulaklarını çınlattık. Bugün Beren de ellerinden öpüyor teyzesi. Ben B11 koşudan tahliye olan Candan Betül Duran ile geceye söz bırakıyoruz. Biz kafası net insanlarız. Dosta dost, düşmana düşman. Charlos'tan güzel bir şarkı gece armağan olsun. Ankara'dan selamlar. Kadın kapalı kızım Elif Bozkurt. Kızım sen benim emanet etmeden uyumadım. Her sabah varlığına uyandım. Şükrettiğim her gün ellerimi Allah'a açma sebebimsin. Avuç içinde en güzel duamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasına açan gelincik çiçeğimsin. Seni çok seviyorum. Canımın tayçi Elif Bozkurt. Senin için dünyayı yakarım, haberin olsun. Sen gül ki ben de huzur bulayım. Başkent'ten selamlar kızım Elif Bozkurt. Özlemim Allah'ın bir an önce seni bizlere kavuştursun inşallah. Elif, aklıma düştüğünde, kalbime vurduğunda, her yer sen gibi koktuğunda, yüreğimde tarifi olmayan bir sızı var. Sakın dediklerimi unutma. Bizler hep iletişimdeyiz. Yeter ki sabır, duayla annem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B5 koğuşundan Velit Elmas. Aleykümselam Velit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Seyit Ahmet Küleş Engin Zengin Bardan Dorman ve Bayram Moda oğlu abilerime bin selam olsun. Velit Elmas. Abican ben C8'den Arzu Kaya, kalbimin hükümdarı Doktor Zeki Kaya. Beni mutlu etmenin senin ne kadar çok hoşuna gittiğini tahmin edebiliyorum. Çünkü sürekli beni o kadar çok mutlu ediyorsun ki bir insan bunu sevmeyerek yapamaz. Evet sevgilim, bu hep böyle olacak. Biz birbirimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bunu kimse bozamaz. İmren İkan, maşallah din de nazar değmesin. Yanlışlık var bunlarda. Murat abi ben C8'den Arzu Kaya, gözümün nuru Doktor Zeki Kaya. Sen kalbimi güzelleştiren, sen kalbime sevgi dolduran, sen kalbime değer katan, sen bu kalbin ocağısın. Sen bu kalbin çarpmaması, bu kalbin diyelim çarpmasını diyelim sağlayan ve sen bu kalbin ritmini değiştirensin. Bu kalpteki iyi ki sensin sevdiğim, seni her şeyden çok seven kadının Kürt kızı. Murat Göğebakan'dan Vurgunum şarkısı sana gelsin. Murat abi ben C8'den Arzu Kaya, kıymetli Doktor Zeki Kaya, huzur getirdin sen bana. Bu dört duvar arasında gördüm bir küçücük yüzünden, sen geldikten sonra unutmaya başladım. Cümrü yakan her şeyi hani değmişsin ya, ben seni bir ömür seveceğim, erkeğime sevin çek, hiç pişman değilim, armağan olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, çocuklar çok sıkıldı dışarı çıkarttım, hancıya getirdim oyun alanına. Aklım bizde kalmasın iyi, seni çok seviyorum. Tek dileğim bir an önce kavuşman, yuvamıza geri dönmen, bize geri dönmen. Seni çok seviyorum ömrüm, Allah'a emanet ol sevgilim. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleyküm selam Kaan. Uzun zamandır bak ilk kez bugün mesajın geliyor. Demeyesin Murat abi niye mesajlarımızı okumadı. Bak bugün gelmiş mesajın, haberin olsun. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Egecan Alenak, Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen, Efe Başlı, bu ismini saydım. Abi dost kardeşler Aynur Polat'tan bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bornovalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak istiyorum. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Uğurkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçak.

Akçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argan, Yusuf Samar, Poyraz Sayıcı, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor. Egecan Alenar. Murat oğlum B9 koşuna bulunan kızım kaleli Kürt Hülyam radyo başına. Kurban oldum sen benim yüzümdeki gülümsemem, dilimdeki doğam iki gözüm. Sen benim dağlar kadar özlemimsin canımın içi kızım. Rabbim tez vakitte hayırlı kapılar açsın sana. T1A20'de bulunan torunum Cesur Bayhan'a da selam olsun. Rabbim hayırlı kapılar açsın size inşallah. Gece gündüz dualarım sizin için, canlarım Allah'a emanet olun. Murat abi ben B9 koğuştan kaleli Kürt Hülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaliteli yalnızlık sahte bir kalabalıktan her zaman daha iyidir. En azından kimin ne nankörlük yaptığını düşünerek uyumayız. T1A20'de bulunan can parçam oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Seni çok seviyorum aslan oğlum. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'u armağan olsun. Murat abicim ben kadın kapalı B11'de yatan Ezo Küleş, B1'de yatan gelinimiz Küleşlerin aslan gelini Sevim. Küleş'e sesleniyorum. Sevim doğum günümü ve o güzel dileklerin için çok sağ ol canım Dilaram. Ve ben de seni çok seviyoruz, sen bizim gururumuzsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle seni önce Allah'a sonra seni sana emanet ediyorum. Allah'a emanet ol aslan gelinim. Kadın kapalı B11 ve B1'de yatan benim göz bebeğim Dilara Küleş, Ezo Küleş, Sevim Küleş benim derlerim. Sizi o kadar çok seviyorum ki Rabbim sizi bana bağışlasın inşallah. Allah'ım sizinle olsun. Özlenen ve beklenensiniz sizi. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.

0: selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Otrak, Onur Beşer, Yusuf Samar, kardeşlerim, dostlarım Kaan Yıldız, Mert Aluşluoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün Sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan, sevemedim kara gözlüm. Murat abi ben Şükran, yanlışlık var. Murat abi ben Şakran diyelim. 3-0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Canım yerim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ateş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren, bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden baktık, mevzular çözülebilecek gibi de bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3-0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığınla abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koçlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı, Avcı Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe, Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tayyip Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın kendinizi. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi İsa Aksoy'dan sen benim gerçeğimsin şarkısı armağan olsun. Bir iki mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır T4 A1'de yatmakta olan abimiz Velat Arslan, Poça Açık'ta yatan Aslan yoldaşım Agit Arslan, can dostum Ömer Elmaslaş, Berşan Polat, ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Şarkı Karataş, haberim var şarkısı armağan olsun. Ben Buca Gediz'den Zafer Arslan, Agit Arslan, Velat Arslan, başta büyüğümüz Serdar Koyuncu, Yasin Gülaş, Mustafa Kunt, Şehmus Gökalp, Nuri Yücel Özden, Berşan Polat, Yusuf Gürçin, Cemal Fırat, Korkmaz Ömer Elmaslaş, Ali Suçar, Davut Akyüz, Yunus Emre, Er Yılmaz Çınar Kurt, ismini sayamadım bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük, cezaevleri duvarları yıldırmaz, Halit Birgiç'ten Zafer Yakınları. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır T2 C1'de koğuşun adaletini sağlayan Aslan reisiniz Dadaş Burkan Özen, Aslan dayım Boran Baran Boran Bengin Orhan ve kader birliği yapan kardeşleri Sedat Salman Namıdar Maras, ölümsüz uygar tüfekçi, farklı koğuşlarda yatmakta olan Aslan abim Tolga Acar, Süleyman Geyik, Ömer Elmaslaş, Pikachu Samet, hepsine selam olsun. Dadaş Burkan dayım sever Barış Kahraman, arada bir şarkısı armağan olsun. Bir mesaj daha okuyalım kardeşlerim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şakran bir nolu C10'da yatan Toroslu Sarı Gökhan abimiz, paşam canımın içi, her zaman yanındayız, bugün de yanındaydık ama geç kaldık diye almadılar, çok uğraştım. Çıktım giremedim, özel izin de alamadım, abim kahroldum, nasip değilmiş, her zaman yanındayız aslan kardeşlerin. Annem hep yanındayız, benim can parçam kurban oldum. Senin için canımızı veririz, başımızın tacısın, ellerinden öperim. Koç'taki tüm abilerimin de ellerinden öpüyorum. Kardeşinizden sizlere Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Toroslu Sarı Gökhan. Bir tane daha okey. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizi baş başa bırakayım. C1 C13 Koç'tan Kadir Namlı. Duygudan Kadir'e dört duvar arasındaki sessizliğe ses, karanlığa ışık olsun. Sen nerede olursan ol, benim kalbim hep seninle atıyor. Seni çok seviyorum sevgilim. Bu şarkı benden sana armağan olsun. Dino'dan O Yare. İki güzel şarkı. Hemen şunu da okuyayım. Hemen şunu da okuyayım. Ondan sonra iki güzel şarkıyı hem size hem kendimizi dinlendirelim. Buradan kadın kapalı B10'da yatan kızım, can arkadaşım Serenay'ım radyo başına. Serenay'ım, ilk göz nurum, seni çok seviyorum. Bu şarkı bize anlatıyor sanki. Az kaldı annem, yanımızda olacaksın. Hep beraber olacağız, eğleneceğiz, güleceğiz, gezeceğiz. O güzel günleri getir aklına, mutlu ol. Annen hep arkanda, hiç unutma. Kibariye'den annem. Murat kardeşim, hayırlı yayınlar. Kadın kapalı, B10'da yatan kızım, can arkadaşım Serenay'ım. İlk göz nurum, seni çok seviyorum. Bu şarkı bize anlatıyor sanki. Az kaldı annem. Yanımızda olacaksın, hep beraber olacağız. Eğleneceğiz, güleceğiz, gezeceğiz. O güzel günleri getir aklına. Mutlu ol, annen hep arkanda. Bunu hiç unutma. Kibariye'den annem şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Sözümüzdeki Özgür Ata, aranjörümüz, bağlamacımız Özgür Ata, home stüdyomuzdan böyle bir çalışma yaptık.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen jingle'ımızı da dinletelim.
1: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
2: Reklamlar. Bu yazda Hazır Tur Farkı'yla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve Hazır Tur Farkı'yla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır Tur Farkı'yla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 780-47-50 0541-780-47-50 Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya kalbim. Seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerim. Aleykümselam Fırat'ım. Yarın inşallah kayıt yapacağım Fırat'ım. Can abi Murat biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Sağ ol Velim. Aynı ortamı paylaştığımız Abidos kardeşlerimize senin aracınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı, Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin, Erdem Yunus, Emre Doğan. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vazgeçmeyelim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Poyraz Sayıcı, Çağrı, İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özyeşek, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Emre Duman, Celal Eken, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker. Bu derdi canlara selam olsun.

sayfamızı yenileyelim. Murat abi, ben Çukurmahalle'den Ayten Akın ve 6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Saliye Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Alene Bektaşoğlu, Menekşe yengem, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş hep Bektaşoğlu, Baki hep Bektaşoğlu, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın Kaya, Soner Demirci, Allah'a emanet olun canlarım, öpüyorum sizi. Murat abi, ben Çukurmahalle'den Ayten Akın ve 6 kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın, teyzem Saliye Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Alene Bektaşoğlu, Menekşe yengem, teyzem Nadire Kasap, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın Kaya, Soner Demirci, canlarım Murat, bir canlarıma Enver Yılmaz'dan Elbet Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, kalbi güzel eşim benim. İyiz biz, aklım bizde kalmasın. Mert abinin hanımını da aradım, beni arasın dedi. Onun dışında her şey yolunda, mutluyuz. Seni gördük, seni her gördüğümde yaşama hevesin daha çok geliyor. Biliyorum ki en güzel yarınlar bizim olacak. Sen ve oğullarımız, seni çok seviyorum. Ömrümün geri kalanı sen benim en değerlimsin. Benimsin benim savaşım. Savaş Aktaş, senden vazgeçeceğimi hiçbir zaman düşünme. Seninle bir gün değil bir ömür istiyorum. Kavgalarla, barışlarla, gülüşlerle, sessizlikle, her şeyde seninle yaşamak istiyorum. Yeter ki gel, ben sana kalbimi verdim. Geri almayı da hiç düşünmedim. Ne olursa olsun seni her halinle sevmeye hazırım. Çünkü bu aşkın adı sensin aslan kocam, Savaş Aktaş. C1C6'da yatan her şeyim aslan kocam, Turan Abanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Seni sadece aklımın erdiği, kalbimin çarptığı kadar değil, ruhumun sonsuzluğunda kaybolduğum o uçsuz bucaksız bilmezlik kadar çok seviyorum. Sevmeye devam edeceğim, kurban oldum. İyi ki varsın, iyi ki benim yağmur yüreklim. Şarkısı en kıymetlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere, Ahmet Yeşilut, Mike Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik, Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, Serhat Bakır, Doğukan Satoğlu, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Ahmet Cintar, Ferhat Erciksel, bu derlere bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanur. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım umarım iyisindir, seni çok özlüyorum, aklım hep sende. Birlikte yaşayacağımız güzel günleri düşünerek sabrediyorum. Sen de hep beni düşün, sabret, bu günler de geçecek. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil, seni özleyip görememek çok zor sevdiğim. Hasretin gün geçtikçe büyüyor içimde. Seni çok özlüyorum, kavuşalım artık. Şakran T4'te yatmakta olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe, o hasret kaldığım kokundan, tutamadığım ellerinden, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından öpüyorum. Beni çok seven o güzel kalbinden daha çok öpüyorum. Kalbim geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını, demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayırmadı. Elbet bir gün sevdiğim aslan kocam Mehmet Kızıltepe, elbet bir gün. Murat abim, sana da çok çok selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben Şakran T4'te yatmakta olan Mehmet Kızıltepe, buradan kardeşim Veli Kızıltepe, Gökhan Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Ayaz Kızıltepe, Azat Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Can yengemiz Aycan Kızıltepe, herkesin saltanatı biz aya kalkana kadardı. Merak etmeyin, kısa bir tatildeyiz, geri dönüşümüz mükemmel olacak. Allah'a emanet olun, bize kimse yıkamaz, biz aslanız aslan. Tüm cezaevinde yatmakta olan Kızıltepe ailesine selam olsun, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, reisim seni çok özledim. En kısa zamanda kavuşacağız Allah'ın izniyle. Bugünler de geçecek. Kızların seni çok özledi. Mesafeler sevme engel değil. Sensiz tadı tuzu yok bu hayatın. Bana sen gelince gülecek yüzümü güldürenim. Yakışıklı kocam aslan kafese değil evine yakışır. Güzel günler yakındır aslan kocam. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, aslan kocam yüzümü güldürenim. Ömrümün en güzel çağı, yaşama sebebim sensin benim. Gündüz gecem her şeyim, evimi gözümü gönlümü dolduran

Hocam kavuşmamız yakındır reisim. Çocuklarımın kıymetlisi Gülşen'in vazgeçilmez yakışıklı ağam. Allah bize yeter. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle kıymetli. Bu yaşta herkes dert olan kocam. Zaferimiz yakındır aslanım. Murat abim sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatan Ferhat Arslan, seni düşünmek hem üzüyor hem mutlu ediyor sevdiğim. Rabbim kavuştur bizi, bitir bu imtihanı hasreti. Tanıştıran, sevdiren, geciktiren sensin. En hayırlı ve sonsuz şekilde kavuştur bizi elbet. Bir gün çok mutlu olacağız yarim, seni çok seviyorum. Şakranda kocam Ferhat Arslan, geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını, seni çok seviyorum aşkım, iyi ki sen. V9 koğuşuna atan canım bacım namı der Kürtülya, nasılsın annemin kızı, seni çok merak ediyorum, umarım iyisindir, sakın moralini bozma, bugünlerde geçecek. Burada seni düşünen seven bir dostum var, güzel günlerde buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet, seni seviyorum. B9 koğuşuna yatan can bacım namı der Kürtülya, bazı duvarlar insanı hapsedemez. Çünkü asıl güç bedenin bulunduğu yerde değil, yüreğin dimdik durduğu yerde. Sen yeter ki başını eğme, zaman geçer kapılar açılır, güçlü kalan kazanır. Ahmet Bey ağladıkça şarkısı sana gelsin Kırtaylardan, selam olsun. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, seni gördüm dünyalar benim oldu yakışıklı kocam. Eşim benzerin olmayan bu can senin uğruna feda olsun. Bu zorluklar el ele verip çıkacağız. Allah büyüktür, senin arkanda aslanlar gibi duran karın var. Ben bu kadar kahrı boşuna çekmiyorum. O devran illaki bize de dönecek. Kim dost kim düşman o zaman göreceğiz. Allah var gam yok, seni çok seviyorum, kendine iyi bak ağam. Murat abim sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe aslan çekildi köşesine, çocuklar meydan sizin, bu yaşta herkese dert olan kocam. Zaferimiz yakındır, gülüşlerin çok kişiye dert olacak yakışıklım. Allah bize yeter, sefanda cefanda başım gözüm üstüne. Aycan Kızıltepe, Tayba Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Reis Azat Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe selam olsun sizlere aslanlarım. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. Menemen John 4 Bayraklı'dan maviş gece bir söz. Her volta atışından hep aklımdasın. En saklımdasın öylece orada. Ama bazen de tuttuğun eldir seni sırtından vuran. İyi yayınlar Murat abi. Annem Hale Tuncay'a da bin selam olsun. Herkesin gecesi güzel olsun. Sağ olasın maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay ve Zeynep Tuncay. Abim Maviş Tuncay'a blok 3'ten güzel bir şarkı armağan olsun. Babacığım yarın görüşmek üzere, seni çok seviyorum, iyi geceler diliyorum. Gecen güzel olsun. Halamla foruma geldik, babaannem evde gelmedi. Çok öpüyorum seni Maviş'im. Şakranda yatan Azat Kızıltepe, canım kocam seni çok seviyorum. Sen benim en güzel varlığımsın, canını sıkma. Biziyiz, sen orada ne kadar iyi olursan ben burada daha iyi oluyorum. Seni son nefesime kadar seveceğim. Ersay'ım reisim, kendine iyi bak Ersay'ım. Seni çok seviyorum, yaşama sebebim, kalbimin hükümdarı reis. Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, annesinin babasının kıymetlisi. Aslan çekildi köşesine, çocuklar meydan sizin. Bu yaşta herkese dert olan yakışıklı oğlum, yaşadığın hayatın hakkını veriyorsun. Özgürlük bedel ister, bedel ödenir, az zaman sonra alacağım seni oradan. Herkesin çok selamı var sana, Allah'a emanet ol. Veli Kızıltepe, Çelik Kızıltepe, Mahmut Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Ajan Kızıltepe, sizlere de selam olsun aslanlarım. Selam Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş, aleyküm selam kardeşlerim. T4A8'deki kardeşlerim, yarından itibaren bu mesajlarınızı kayıt mesajlar içerisine dinleyeceksiniz. Haberiniz olsun T4A8'den kardeşlerim. Canım karım yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez.
Murat kardeşim.

yayınlar buradan kadın kapalı. B. Onda yatan kızım, can arkadaşım, Serenay'ım, ilk göz nurum, seni çok seviyorum. Bu şarkı bize anlatıyor sanki. Az kaldı annem, yanımızda olacaksın, hep beraber olacağız, eğleneceğiz, güleceğiz, gezeceğiz.

Köfte, Fels Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslamboğa, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerin yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını unutma. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuştan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim abilerim dostlarım Orhan Yağcı, Mamı Tutkun, Mahmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Dedar, Murat Vatansever, Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöpü kadar bir daha yok etme yeter. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan canım kızım ve canım yok. Şöyle diyelim. Kadın kapalı B10'da yatan kızım can arkadaşım Serenay'ım radyo başına. İlk göz nurum seni çok seviyorum. Bu şarkı bizi anlatıyoruz. Sanki az kaldı annem. Yanımızda olacaksın. Hep beraber olacağız. Eğleneceğiz, güleceğiz, gezeceğiz. O güzel günleri getir aklına. Mutlu ol. Annen hep arkanda. Bunu hiç unutma kibariyeden. Annem şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak. Alsan yanına ne zararın olacak, belki de dünyam anlam bulacak. Kendine iyi bak canım karım seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a gelsen ol benden yana. Gel varsa bildiğin bir engel sabırsa sabrederim, zor ise hallederim. Ben tanımam ki engel senin ruhumla seviyorum. Bana çekildiğin tek fotoğrafı yolla Ceylan'ım. Seni ölene kadar seveceğim. Her ne olursa olsun sen benim göz bebeğimsin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz canım. Annem kokunu, gülüşünü ve şefkatini çok özledim. Burası sensiz, bomboş, sen dünyanın en güçlü kadınısın. Bu zor günlerde beraber atlatacağız annem. Sensiz geçen her saniye ömrümden ömür alıyor. Tez zamanda kavuşalım inşallah. Mahsun Kırmızıgül'den annem şarkısı armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım nasılsın, iyi misin, iyi olmanı canı gönülden diliyorum. Hiçbir şey canını sıkma. Benim aklımda da kalbimde de gönlümde de sen varsın güzel gözüm, kendine iyi bak. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme iki gözüm Ceylan Taşkıran'ıma, İsmet Deveci kardeşime sizi çok seviyorum. Her ne olursa olsun güçlü olun. Bir gün gelir ama elbet bir gün. Ben T3B9'dan Şeytan Serdal Aykurt selam olsun. Murat abim sana nasılsın abim? Daima dualarda ve gönüllerdesin. Aleyküm selam Serdal'ım. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı olsun. Allah önlerinize getirsin. Kadın kapalı olan benim kıymetlilerim, canlarım, Sarım, Pınar, Cuhalı ve bir tanecik kardeşim Kardelen Aktaş. Nasılsınız? Kardom sıkma canını. Yakın zamanda inşallah dışarıdasın. Senden mektup bekliyorum seni çok seven abin Şeyto. Sarım sen nasılsın, iyi misin? Selamını aldım. Yasak almışsın, aklım senden. Neden? İnşallah iyisindir, güzel günler yakındır. B7'de yatan kardeşim Dilo Biter, Ömer Demirkola'da selam olsun. Sizleri seven Şeyto Serdal, Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Aşakran T3 bölümünde yatmakta olan Enis Küçük Kalfa. Aleyküm selam Enis kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma selam olsun. İnanç Özek, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek, Emoş, Teto Akar, Ekrem, Birlik Orçun Akar, Ramazan Özer, Okan Öze, Okan Efe, İzzetcan Gül, ismini sayamadım dostlarıma, abilerime selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi yayınlar. Ben Dört Nolu'dan Zeki İbru diyelim. Aleykümselam Zeki kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru yanlışlık var. Uğur ya da Zeki hanginiz dinliyorsanız başlıkta yanlışlık var. Kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya göstermek istiyorum. Ya da iletmek istiyorum diyelim. Uğur ya da Zeki bir kez daha söyleyeyim. Size zahmet. Dün de aynı mesaj gelmişti. Aynı yanlışlıklar, aynı başlık. Haberiniz olsun kardeşlerim. Aşkım nasılsın, iyi misin? Bugünler geçecek, dışarıda özgür günler bizi bekliyor. Senin ellerini tutmak, seninle bir ömür boyu yaşamak istiyorum. Seni seven Uğur İbru, bugün çalan tüm şarkılar aşkıma armağan ediyorum ve selam. Uğur, aynen ilgilenirsen sevinirim. Mahcup olmak istemiyoruz kardeşlerim. Murat abi ben 4.0'dan Uğur İbru senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan kardeşim Nergis İbru'ya seslenmek istiyorum. Nergis bu günler gelip geçecek, merak etme, dışarıda özgür günler bizi bekliyor. Bugün tüm çalan şarkılar sana ve Beyhan yengene armağan ediyorum ve selam. Murat Bey biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları

Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küleş. Vefa bilmene ayıracak zamanımız, kıymet bilmene verilecek selamımız yok. Burak Bulut, Ah ve Manolya çalar mısınız? Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B9 koğuşundan tahliye olan Deniz Atay. Aleykümselam Deniz kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve diğer abi kardeşler Çamdibili Ahmet Durmaz, Fırtına Devran, Musa, Kerem, Emek Karınca, Mehmet Alperen, Kiriş, Can Polat, Aslan Çeşmeli, Okan Biçer, Kuruçeli, Fetal Tütüncü, büyüğümüz Barbaros Kişi'ye selam olsun. Bunda da yanlışlıklar var. Öyle hissediyorum. Yanlış yazmış kardeşimiz. Kadın kapalıda yatmakta olan Şeyma Coşkun, nasılsın abi? Umarım iyisindir, seni çok seviyorum. Sakın kendini üzme. Yakın zamanda hep beraber olacağız inşallah. Dualarımız hep seninle, kendine çok iyi bak. Benim güzel ablam Ekin Güler. Kadın kapalıda yatmakta olan ablam Şeyma Coşkun, nasılsın abla? İyisindir inşallah, seni çok özledik. Sakın kendini üzme. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. En yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Allah'a emanet ol güzeller güzeli ablam Eylül Güler. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan iki gözüm Şima. Ne yapıyorsun canımın içi? Bugün seni iyi görmüşler. Canını sıkma. Sürekli aynı şeyleri söyleme. Biz senin söylediğin her şeyin fazlasını yapıyoruz. Yapacağız da merak etme. Kafanı takma. Üzme kendini. Tüm arkadaşlarına selam söyle. C1B11'de olan abim Fırat Gizgin ve canım Kasabalı ve de tüm B11'e selam ediyorum. Ayrı kurumlarda olan Arda Kurt iki gözüm, sana da selam. Bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlere selamlar olsun. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Kendinize iyi bakın, güçlü kalın, sizi seven, değer veren, dualarınızda unutmayan bir dostunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle, sizi çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Gerçek dost zor günde elini bırakmayandır. Mesafeler değişse de, zaman geçse de kalpten kurulan bağ hiç kopmaz. Rabbim dostluğunuzu daim, muhabbetinizi bereketli kılsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, canım karım. Benle ne kadar kendime sensiz bir yol çizsen de hayat bir tünel açıp o yolu senin yolun yapar. Çünkü bulamam yolumu. Bakmadan gözlerine bütün şehir bana yaktı. Ben de şehri sana yaktım. Murat abi, Sezen'im Halit Bilgiç'ten düşlemeyi çalarsan sevinirim. Sezen'im radyoda kal. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, ne zamandır senden haber alamıyorum. İyi misin, kötü müsün bilmiyorum. Belirsizlik beni kahrediyor. Yarın ablama haber gönder, seni seviyorum. Murat abi, Sezen'ime Sibel Tüzün'den öyle bir sevdaya düştü yandı yüreğim şarkısı armağan olsun. Şakran T2 A15'te yatmakta olan canımın içi Mehmet'im, sana özlem, sana hasret, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, seni çok seviyorum. Uygar Doğanay'dan gel şarkısını armağan ediyorum. Ben T2 A4 koğuştan Yusuf Oyur, benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Çör, Muharrem Ercas, Onur Kale Diyar, Eriş Tayfun Tolay, ismini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Geceye bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abi, iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyur, sağ ol kız kardeşim. Canım eşim T2 A4 koğuşundan Yusuf Oyur'a sevgilim. Sesini duymadan bir gün daha seni çok özledim. Artık kavuşalım. Allah emanet, Allah'a emanet sevdiğim. İntizar nazar boncuğum. Kurtuluş Çakarlı, kurtuluşum. Kız kardeşim demiş ki abi, kurtuluşuma söyler misin, hesabına baksın diye. Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm kardeşim, aleykümselam. Ben Kadife Kale'den Asi Çakır, Şakran Kadın B9'da yatan Namıder Çingenen Bahar Zengin radyo başına. Bugün seni görmek iyi geldi diyebileceğim bir dostu olması gerek insanın. Evet Çingenen, çok iyi geldin gerçekten. Hediyelerini de çok beğendim, eyvallah. Kardeşim Allah razı olsun senden. Abi bir tane Müslüm'den Uzaktan Uzağa Bir Gülsen Yeter şarkısını çalarsan sevinirim. Öncelikle sana ve aynı odayı paylaştığın arkadaşlarına gelsin. Rohni Zengin kardeşim, sana da gelsin. Allah kurtarsın hepinizi, canınızı sıkmayın. Rabbimin sınavından geçiyoruz güzel yürekli Çingenem. Asi Çakır Allah'ın izniyle her daim yanında.
Murat kardeşim, ben Kadife Kale'den Asi Çakır, Şakran Kadın, B9'da yatan Namıder, Çingenem, Bahar Zengin ve değerli dostlarımız Ebru Küçük Coşkun,

Ebru Kardaşık radyo başına. Yeter ki umudunuz olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatınıza. Güneşin sözü var çingenem, karanlıkta bile doğacak bir gün. Sizlere Allah'a emanet olun güzel dostlar, geceniz huzurlu olsun. Murat abi, ben B6 koşuna tali olan Fatma yani Escobar bir buradan senin aracınla değerlilerime selam yollamak istiyorum. Öncelikle annem Aslı, sultanım kıymetli ablam Maya, anneliğine esirgemeyen Yıldız Soğuk Pınar, kardeşim Zeynep Damar, Pınar Kılkışlar, Gamze Deringöl, Dilek Varsak, Filiz Eken, Simge Özbudak, Emel Kaya, Kader Özister, Demet Aslan Tosun, Hatice ablama selamlar olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koşuna atmakta olan Aslı Tunçlar yani evimin sultanı, kocasının ilk aşkı, nasılsın güzeller güzeli kadınım? Seni çok özledim, çok seviyorum, aslansın sen, aslan az da sabır. En büyük silahın sabrın olsun aslan eşim benim. Kocasının her şeyi ilkim ve sonum. Bizi bu cezalar yıldırmaz ancak kilo aldırır aslan karım. Ceylan'dan hala seni seviyorum karıma armağan olsun sevdiğim kadınım. Üç noldan Mert Alışlı oğlu, canım oğlum, güzel gözlüm, her şey yoluna girecek. Yine aşacağız birlikte bu yolları. Yine beratı alacağız ve düğününü sağlıkla yapacağız. Hiç kafana takma, herkes çok iyi. Yarın bana emanet, aklın kalmasın. Savaş'a, Ömür'e, Yusuf'a ve Oğuz'a çok selamlar. Kendinize iyi bakın, dualarım sizlerle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Alışlıoğlu, aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Şöyle geceye de Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşürür. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam, ben Şakran, bir nolu B15 koğuşuna yatan Hakan Yavaş'ın umudu. Herkese iyi akşamlar. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü seni kaybedersem sadece seni değil, kendimi, evimi, mutluluğumu, ailemi, gülüşümü, her şeyimi kaybederim. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen benim her şeyimsin. Kendine iyi bak. Şakran bir nolu B15 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a bir şeyler söylemek istiyorum. Hayatımın en zor döneminde karanlıkta oturduğum zaman gelip ışıkları açtığın için binlerce kez teşekkür ederim. Senin bana nasip olman şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, iyi geceler, Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakranti ekibi 16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu'ya, yani Namıdar Emi. Öncelikle koğuşumuzda kadar birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'nde başlayan yolculuklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Ben T2B16 koğuşundan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuza kadar birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Şivan Cengiz, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gülçin, Can Polat Türker, Mertcan Kurtoldu bu derlere selam olsun. Son olarak gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Şakran T2B16 koğuşuna yatmakta olan Airbex Jesse'ye öncelikle kadar birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan Cengiz, Sergen Kurucu, Mahmutcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler, ben de bu yolun sonunu bile bile girdim. Şakran kadın kapalıdan bir rüzgar kadar yakın, aynı gökyüzüne bakamayacak kadar uzakta, bir o kadar da özlem dolu yüreğimle ona bir şarkı armağan ediyorum. Onu ne kadar sevdiğimi hiçbir dilde belirtemem belki ama gözleri tek pusulan mutlu yarınlarımıza diyorum sadece Edip Emre, beni bırakma diyorum. B9 koğuşundan Nuran Gökçan ve İrem Erdemir diyor ki hepimiz biliyoruz birbirimizin içini, hepimizin finalde dönüp dolaşıp ulaşacağı yer burası. Özlemlerimle nice teşekkür eder gözlerinizden öpüyorum Müslüm Gürses, bir fırtına kopacak armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, şakran kadın kapalıda yatmakta olan Suude, aleykümselam kardeşim benim radyo başına. Ömrüm hayatımın anlamı, seni gördüm mutlu oldum. Bugün dünyalar benim oldu yavru ceylanım. Fotoğraflarımızı hallettim, yarın göndereceğim Allah'ın izniyle. Seni de iyi gördüm, kendime geldim, burnumda tütüyorsun. Her şey güzel olacak, az daha sabır elbet bir gün yavrum. Yıldız Silbe, Karagöz'ün çaldığı Murat abi aşkıma gelsin, sağlısın kardeşim benim. Selamun aleyküm Murat abi. TKA 4 koğuşundan boz yakalı Cemal Karahayit'in oğlu Yusuf. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Foçalı Serhat dayıların dayısı Aslan dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Yusuf Oyur, Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Direnç Balcı, Vedat Sürer, Eyüp Yeldir, Urfalı Memo, Ali Baran Koçtan, Ahmet Elma, Baran Akan, Alsancak, Kertenkelesi, Fatih Kaya, Erkan Ulukan abilerime selam olsun. Müslüm Gürses'ten usta şarkısı herkese armağan ediyorum. Hayırlı geceler. Mertcan Karayüz, Mertcan'ım selamını aldım. Allah razı olsun, pazartesi gönderirsin mesajları. Yanlışlıklar vardı. Serhat dayıcım, Serhat Küçük Poçalı. Senin de selamını aldım. Allah razı olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Hemen WhatsApp mesajlarımızı toparlayalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran kadın kapalıda.

anam benim, dünyam Leyla'm, senden haber bekliyorum. Avukatlara ne gerekiyorsa söyle, ben sana kurban olayım demiş Mirza kardeşimiz. Mustafa Yıldırım. Mustafa, kız kardeşim demiş ki abi anons eder misin? Mustafa Yıldırım evi çok acil arasın. Mustafa Yıldırım kardeşime söyler misiniz? Size zahmet kardeşlerim. Bakalım kalan mesajlarınız var mı? Şakranda yatmakta olan Azat Kızıltepe, senin her zaman arkanda duran dağdan sağlam annen baban var. Sen rahat ol, o bize yeter. Zaferimiz yakındır gözümüzün bebi. Öpüyorum seni. Annem babasının aslan parçası. Kardeşlerin herkesin selamları var sana. Kardeşlerim bu saate Gökhan kardeşim, Süleyman Uçay kardeşim, mesaj yok ki, dün akşam okuduk sildik. Kardeşim ne yazmış? Murat abi mesajı bekliyorlar diye. Ama mesajı dün biz bir defalık okuduk. Gökhan kardeşim öyle dedim, abi bugünlük bunu okur musun dedim. Biz de okuduk sildik valla. Bilginiz olsun. Süleyman Uçar, Süleyman'ım benlik bir şey yok kardeşim benim. Ne demiş? Evet. Tuğba Yıldız'ın mesajı demiş. Ama valla sildik Süleyman'ım. Dün akşam bir defalık okusun demişti Gökhan. Biz de okuduk. Okuduğunuz mesajları şu an olduğu gibi siliyoruz. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Bu saate kadar sizler için gelen mesajlarınız bu kadar. Hemen bakalım. Evet. Bunu da okuyalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1B14'ten Musa Şahin. Sevke giden aslan abim, Diyarbakır'ın aslanı Harun Tarduş abime selam ediyorum. Ozan Hamit'ten Navete şarkısı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim Murat abi. Bakalım tekli mesajlarımız var mı? Evet. Kınalı Efum'un da mesajını okuyayım. Ben T3C7'den Ekrem Birlik, 3 nolu B18'de yatan Erkan Doğan radyo başına. Haberini aldım, seni acil bekliyorum buraya. Verdiğim isim için de gelmek istediğini söyle. Yengeyle haber gönderdim. Köylü abiye de Serdar Koyuncu abime de selamlar. Gözüm kapıda, ona göre Ekrem Birlik ben. Başka var mı tekli mesajımız? Sayfamızı bir daha yenileyelim. Bir daha gelen bir mesajımız, onu da okuyalım. Ondan sonra WhatsApp'ımızı kapatalım.

B9 koşuna yapmakta olan Nilay Asu Özçalık. Onu çok seviyorum. Ondan asla vazgeçmeyeceğim. Evet kardeşlerim, WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaştım. Şimdi bir şarkı müsaade edin. Bardak çay içeyim. Ondan sonra SMS'ten kaldığım yerden devam edecek Murat Bey.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

birbirinden güzel şarkıları dinledik. Şimdi SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şakran bir nolda yatan aslan abim, Gökhan Diker abim, yanına geldim 15 dakika geç kaldım diye almadılar. Özel izin istedim, vermediler. Yarına kadar gelip göremedim, sürpriz yapacaktım. Çok üzüldüm, hakkını helal et abi. Çok uğraştım, yanına gelip giremedim. Kahroldum, seni çok seviyorum. Ara bizi, herkesin selamı var abim. Ben de Koç'taki tüm abilerime selamlarımı iletiyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gediz'den Abdülselam. Abdülselam Akın. Şakran 2 nolu B16 koğuşuna atan benim için çok değerli canım ciğerim Özgür Marhan yani.

Hebucan kardeşime sevgi dolu dileklerimi iletir, kucak dolusu sarılırım. Buralarda aklın kalmasın, hiçbir problem yok. Özlem sana, hasret sana, seninle olan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni canı gönülden seven kardeşin Diyarbakırlı Apo. Ben Gediz'den Emircan Beskun. Şakran 2 nolu B16 koşuna atan benim için çok değerli canım kardeşim Özgür Marhan, yani Hebucan kardeşime sevgi dolu dileklerimi iletiyor. Kucak dolusu sarılıyorum. En yakın zamanda yanımızdasın. Özlem sana, hasret sana, sana ve seninle olan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Kars Vegalı Emo. Ben Polat Kinay, canım karım, Şakran'da yatan Meluş'um, seni çok seviyorum. Seni her zaman seveceğim, sen benim her şeyimsin, seni hiç unutmayacağım, sen benim her şeyimsin Meluş'um. Geçmiş doğum günün kutlu olsun Burhan Çaçan'dan, sen benim alın yazımsın Murat abi, çalarsan sevinirim. Rıza Ertuğrul'dan, canım eşim Elif Çetin'e Emine'yi yazdıracağım dedin, yazılmamış neden? Saat 1'de konuşalım, bu arada doğum günün kutlu olsun. Seni canımdan çok seviyorum. Erken kutlama sebebim pazar günü lider kapalı. Liderden ricam canım eşime gelsin. Bu şarkı aşkıma ihanet edersen bir gün seni bu alemde yaşatır mıyım? Uğur Karakuş'tan. C1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Allah der ki kim benden çok seversen onu senden alırım ve ekler. Sonsuz yaşayamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Bir kavuşma sakladım, zamanı bilinmez yerinde, belki bir ömür sonra, belki de ahirette. Enver Yılmaz, can çiçeğim benden sana armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevi, C9 koğuşuna kızım Bahar, ben baban Sami ve annen Güler. Seni çok seviyorum, canını sıkma, özgürlük sana çok yakın. Daha çok gençsin inşallah, sıkma. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, kendini üzme kızıma armağan olsun sıradaki şarkılar. Selamun aleyküm Murat abi, ben TK12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Menemen'de yatan dostum Raşit Büyüksu, Savaş Kamil Çakır, Oktay Aktaş, Hazar Soydan ve son olarak kadın kapalıda yatan benim değerli yengem Elif Tok. Bu canlara çalan tüm şarkılar armağan olsun. Dost zor günde belli olur, başını dik tut, seni unutmadık, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sezgin baba Mücahit Gök. Murat abi, Şakran T1 A20 koğuşundaki Berkant'ıma şimdiden seni çok özledim. 45 dakikanın bir saniyesini bile bu kadar kıymetli olacağını tahmin edemezdim. Ama biliyorsun ki bir gün hayallerimizin hepsini yaşayıp hep yanında olacağım. Bizim için sabret, aslanın eşi de aslandır. Biliyorsun bunu. Ben iyiyim, evdeyim, merak etme. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Ben T1 A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran, B8'de yatan idolüm yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, C4'te yatan dostum Samet Özdemir selam ediyorum. Dostum Uğur Tezcan'ın sözüyle gece sözüm. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkeste samimi. Sizi seven Fatih Boran, Uğur Tezcan. Murat abi, Elif Sütbak radyo başına. Yeryüzünde ne kadar canlı yaşıyorsa hepsinin ana temelinde bir kadın vardır. Koğuştaki tüm kadın arkadaşlara selam olsun. Sana özellikle selam olsun kadınım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen cansın, sen cansın, sen varsın, sen varlıksın. Sen güneşten önce uyanan kadınsın. Güneşi doğuran da bir kadındır. Ben benim kadınımsın. Seni çok seviyorum. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle. Hoşça kal bebeğim. Elif Apo Seyarcı, Eyüphan'dan Elif şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Senin sesini duymamak çok zor. Bizi ve çocukları sakın merak etme, hepsi çok iyi. Avukatla konuştum, salı günü sabah geleceğim, konuşuruz. Gece bir söz uzak olur mu hiç insan sevdiğine? Ya aklındadır ya kalbinde. Sen benim her anımdasın. Nazom Ahmet Kaya, şiire gazele armağan olsun Cano. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşreftek paşam servetim, bizi sakın merak etme. Biziz, dükkandayız, oturuyoruz, sana herkesin selamı var. Amcanın da selamı var, seni bekliyor, biz de seni paşam. Bu çalan şarkılar sana gelsin kral. Şakran'da yatmakta olan aslan dayım Arif Küzün Tırnak, biricik yeğenin Aysu, aslan dayım bu cezalar seni yıldırmaz, kilo aldırır. Zeynep ile Nisa telefon istiyor, kızlarınla konuşlanıyor musun?

yanlışlık var bunda da. Pazartesi telefon yapacağım sana, merak etme aslandayım, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol. Ben Bera Musa Kayaoğlu. İzmir'de kadın belki de yatan Rümeysa Kınık kardeşime söylemek istiyorum. Her gün anlıyorum ki aslında birini sevmek basit bir şey. Önemli olan her şeye rağmen sevmek. Ben anladım ki koşulsuz sevdiğim tek kardeşimsin. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Keşke yanımda olsan ama bu günlerde geçer inşallah minim, seni seviyorum. Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koşulu olan hayatımın anlamı çocuklarımın annesi Melahat Geldeci Güzel'e ve kader birliği yaptığı Gizem Karataş, Çilem Korkmaz, Sıla Korkmaz, Zelda Ok. Koğuşta bulunan tüm arkadaşlara B1 koşun olan yeğenim Melek Pancar'a selam olsun. Murat Şampınar'dan Nerede şarkısı çalarsan sevinirim. Abim özlenen ve beklenensin. Ben Gülce Ülgü, Tansel Ülgü. Bugün de duyamadım sesini, çok özledim. Seni çok seviyorum kocam. Ben Buca Gediz'den Umut Altın'da, Şakran 2'nin olda yatmakta olan Aslan abim Muhammed Altın'da ve Elmalı T tipinde yatmakta olan kardeşim Baran Altın'da. Ahmet Er kardeşim, dostum Ahmet Deder, Musa Erkul, hepinize saygılarımla. Gözlerinizden öpüyorum, sofranızı paylaştığınız dostlarınıza selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı kardeşlerime, abilerime armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan balıkçı Özgün. Öncelikle Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere can ve kan bağım olan Özkan Erkan, Umut Aslan, Fevzican Karadeniz, Berşan Polat, Selçuk Yıldız, Mansur Aktepe, Necip Takar, A13 koşunu olan dostum Mete ve Mute ve Ömer Elmastaş. Son olarak Cumhuriyet'in Kralı Serdal Aykut Namıdar, Şeyto Dayı ve onun derdesi Cuhalı Ablam diyelim. Evet, Cuhalı Ablam ve kardeşim Kardelen Aktaş'a selamlarımızı iletiyoruz. Sancak'ta Bayraktaş, Şeyto Dayı, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Buca Gediz'den Umut Altın'da, ikin olda yatmakta olan Aslan abim Muhammed Altın'da, Elmalı T tipinde yatmakta olan kardeşim Baran Altın'da, gözlerinizden öpüyorum elbet bir gün. Şakran 3'ün olda yatmakta olan Ahmet Er Aslan kardeşim, Allah seni ailene kavuştursun, gözlerinden öpüyorum saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Naim Bedir, aleykümselam Naim kardeşim. Buradan T4B5 koşuna yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım ve abilerim olan Zaza Metin, Orçun Akar, Ozan İzzet Nas, Hüseyin Namıder Bıdık, Rıdvan Dayı, Hakan Tolunay. Abi ayrancılardan Mustafa, hepsine çok selam ederiz. Boksör Melih Yılmaz'ın da çokça selamları var. Lider ailesine selam olsun, aleyküm selam. Ben Hamza Kürdiye, T4A6'da kader birliği yaptım, abilerime selam olsun. Hacı Azat dayıma buradan çok saygılar. Amir kardeşime selam olsun, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ben Hamza Kürdiye, öz kardeşim Batuhan Değirmenci Özlem'le bekliyoruz. Şarkı armağan olsun Ahmet Kaya, Bahtiyar diyor ki. Allah'a emanet, gecen güzel olsun, iki gözün ekuru. Bu kadar. Ben Buca Gediz'den Umut Altın'da, Şakran 2'nin olda yatmakta olan Aslan abim Muhammed Altın'da ve Elmalı T tipinde yatmakta olan Aslan kardeşim Baran Altın'da. Namı da rahatsız, az kaldı güneşli günlere. Can abim ve Aslan rahatsız, Baran'ım sizi gözlerinizden öpüyorum. Biz iyiyiz, merak etmeyin. Ana sayfamızı yeniledim.

Biz 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal ve Balıkçı Özgün dostlarımız, kardeşlerimiz olan Ceyhun Hocal, Berşan Polat, Mami Yılmaz Özkan, Erkan Selçuk Yıldız, Hacı abim, Hasan Bostancı, Umut Aslan, Fevzi Karadeniz, Necip Takar, A13 koşun olan Mustafa Turan yani Mute, Ömer Elmastaş, kadın kapalıda olan Pınar, Cuhalı Kardelen Aktaş, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizden olsun. Yan mırın yan azadi. Murat abi sana da selam olsun. Bizim için Ahmet Kaya'dan Dostla Düşmana Karşı çalarsan çok seviniriz. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran Cezaevi T216 koşuna yatan Sergen Kuruç'a, Sergenim canım eşim, seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerde yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızla birlikte seni bekliyoruz. Sakın umudunu kaybetme, güçlü kal. Sen yalnız değilsin, dışarıda seni seven, seni bekleyen bir ailen var. Dualarımız hep seninle. İnşallah.

en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden sarılacağız. Seni çok seviyorum. Tamam, bir kez daha sayfamı yenileyim. Ben Foça Açık cezaevinde yatan Seçkin Ok, Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, değerli eşime Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısını armağan ediyorum. A1 Koç'tan Canım Babam Erdinç Ballıkaya radyo başına. Ben İnci Ballıkaya, babam sen benim bu dünyadaki tek kahramanımsın. Canım babam, biz abimle beraber hep seni bekliyor olacağız çünkü sen bizim güzel yürekli babamızsın. Seni çok seviyoruz babam. Perşembe günü görüşüne geleceğim. Gene sen içeri gelene kadar o kapıda bekleyeceğim. Çünkü sana ilk sarılan ben olmak istiyorum. Sen benim ilk aşkımsın babacığım. Seni çok öptüm babam. Ben Buca Gediz'den Umut Altın'da, Şakran'da yatmakta olan abim Muhittin Orak, Mustafa Arslan, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, sizleri seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum elbet. Bir gün en kısa zamanda Allah'a emanet olun abim ve kardeşlerim. Şakran Kapalı Kadın cezaevinde yatan Yaprak Çarakırı'ya kardeşinden seni çok seviyorum. İnşallah en çabuk sürede yanımızda olman dileğiyle canım ablam. Bu şarkı benden sana gelsin. Güllü'den Sabah Olmadan gönderen Cüneyt Çarakırı. Ben hemen açık cezaevinde yatan Hilmi Demirel'e kardeşi Saliha'dan Serkan Nişancı unutacağım. Koç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunmakta olan aslan kardeşim Hakan Çağlar. Elbet bir gün aslan kardeşim, seni seven kardeşin Doğukan Karagöz. Aynı kurum içerisinde yatmakta olan tüm abi kardeşlere selam ediyorum. B3 Koç'tan her şeyim Aydın Demirbaş radyo başına. Gülüşüyle başlıyor en güzel anlarım. Seni sevmek nefes almak gibi bir şeymiş. Dünyamın en net hali sensin sevdiğim adam. Yanındayken değil aklımdayken bile iyi geliyorsun bana. İki kelime ise seni anlatırsam eğer, iyi ki varsın, iyi ki sevmişim seni kalbim. Seni çok ama çok seven karın Sevinç. Cezaevinde yatan Şakran Kapalı Kadın cezaevinde yatan Yaprak Çarakırı'ya annesinden Hanife Patar'dan Müslüm Gürses Çay Karası. Seni çok özledim annem, ilk göz bebeğim. C1B 14'te yatan Fuat Afindi, özür dilerim. Ebru Gündeş, Ararsam Gelme şarkısı sana gelsin. Seni çok seviyorum ama nefret de var. Murat abi iyi akşamlar. C4B5 koşulu olan Cenk Sun'a selamlarımla, senin aracınla iletiyorum. Cengo, geçen hafta dediğini yapmadın, gene neden öyle oldu anlamadım. Üzüldüm açıkçası ama son kararı senin. Hastaydın, umarım iyileşmişsindir. Abi bize Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen şarkısını armağan olsun. Murat abim ben Kardelen. 3 nolda yatan Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Güzel gözlüm, güzel günler, sabır ister az da sabır, her şey güzel olacak. Yine kavuşacağız, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan ablam Ayca Noga Gil. Ablacım normalden arayacağım dedin, aramadın, bekliyorum. Hala merak ettim seni, inşallah hissindir, fırsat bulunca ara, seni seviyorum. Ben hemen TTP Kapalı Cezaevi John 7 koğuşuna yatmakta olan eşim Seyit ikinci aşkım, istinaftan berat almışsın. Biz bugün annenle cezaevi infazlığına gittik, yarın dilekçeleri vereceğiz. Senin de oradan dilekçe vermen gerekiyor. Beraat ettiğin için suç yoksa ceza da olamazmış, açıkta olman gerekiyormuş. Seni çok seviyorum eşin Deniz. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Mert Aluçluoğlu. Aleyküm selam Mert kardeşim. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çineli, Ömür Otrak, Dibek Başılı Kağan, Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Yusuf Samar. Koç Açık cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bir de şöyle geceye Savaş Aktaş abimden bir söz bırakayım. Dost var düşünür, dost var düşündürür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14 koşulan Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Senin aracınla tüm sevdiklerime seslenmek istiyorum. Kadın Kapalı'daki eşim Bahar Öztanık'a, farklı kurumlardaki oğullarım Nihat, Ayhan, Eyüp ve Yusuf Öztanık'a, Hamit, Ziya ve Özgür Erçik'e, bir nolda yeğenlerim Burak ve Yusuf Ceylan ile
Muzaffer Şahan, abim Serdar Özcan ve dostum Ferdi Bingöl'e, farklı kurumlardaki babam Ayhan Ok, Oktay Ok ve Şahin Tike, tüm bu canlarıma özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, namıdar Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan, Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız, Çetin, Arda.

Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Şark'tan kadın kapalı C9 koşun olan sevdiğim Ecem'e sesleniyorum. Aleykümselam Hasan kardeşim. Bir yaramazlık yok, anca hala hastanedeyiz. Sen moralini yüksek tut güzelim. Her şey daha güzel olacak ve o dava işini bitir, o bizi yıpratır bitirmesin. Kurtulman gerekenden kurtul. Kimse senin yasal hakkını elinden alamaz. Bunu da sakın unutma. Mutlaka bir yolu vardır. Mutlaka aman. Seni seviyorum, Allah'a emanetsin. Hasan Girgin. Selam Murat abim, ben C11'den Zeynep, Us, Seçil, Ceylan, Merve, Tunç, Aslan, Kasap, Büşra, Aksoy, Melis, Satay, Emoş, Karagöz dostlarımız bu gece bir söz bırakıyoruz. Sayılı günlerimiz kaldı. Bundan sonra İzmir düşünsün. Herkese selamlar. Kardeşlerim aleyküm selam. Murat kardeşim selam, ben Birol Ercan. Aleyküm selam Birol abim. C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan ve T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl, kendinize çok ama çok iyi bakın. Özgür günlerde görüşmek üzere ve ben eminim çok az kaldı. Size Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısı armağan olsun. Ben T4B18 koğuştan Ateş Güner'i, sıradaki şarkıyı tüm koğuş arkadaşlarıma gelsin. Yine T4'te yatmakta olan Soner Bal kardeşim, seni koğuşumuza bekliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.

0: kardeşlerim.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B11'de yatmakta olan Kemal Diftik. Aleykümselam Kemal kardeşim. Burada yatmakta olan abilerim Kerem Gezer Paşa, İsmet, Cüneyt Deniz, Levent, Ali Fincan, Ferdi Toprak, Avcı, Erkuş, Cafer, Toval, Kadir, Doğanay, Barış Gezgin, Barış Taşkın oğlu, gece bir söz bırakırım. Allah bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızla savaşırız. Kemal Diftik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B11 koşulan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namıdar Paşa ve akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Hüseyin Polat, Barış Gezgin, Mehmet Canbay, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan değerliler Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Murhanettin Kansız, son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yarım gelen bir mesaj verin kardeş. Karın kapalı B9'da yatan annem Hayriye Aktam, kalbim sultanım benim gülbenim, canım annem güzeller güzeli, biz iyiyiz, sen bizi düşünme aşkım, merak etme, hepimiz iyiyiz hanımam, canımın içi göz bebeğim, Murat da çok iyi, çok çok öpüyormuş seni, sünnet telaşındayız annem, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol Hayriye Sultan, Nasibe Mizgin'e çok selam söyle, hepinizi öpüyorum, en kısa zamanda özgür günlere inşallah. Kadın kapalı B11 koğuşuna yatan Dilara Küleş, ben Gülben Dilon, bugünler geçer, az daha sabır, öbür ay yanımızdasın kardeşim benim, yanımızda olmasan da aklımızdasın, kalbimizdesin aslan dostum, Allah'a emanet ol kardeşim benim, seviyorsun. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan Şükrü Büyüktalaş abim, bugünler geçer, aynı şekilde tutuklu olarak yatmaya devam eden Serkan Yılmaz abim, selamını aldım. Bugünlerin ardından özgür günler, daha güzel günlere inşallah. Allah'a emanet olun. Selda Bağcan, sürgün şarkısı armağan olsun. Menemen tetibinde yatmakta olan Oğuzkan Bayram'a, Özgür Kaplan, bu sevda bitmez şarkısı armağan ediyorum. Ne olursa olsun seni bekleyen birinin olduğunu unutma, sevgilerimi iletiyorum. Sevgilim, nefesim, canım, eşim, Şakran T1 C9'da olan can parçam Raşit'im. Bugün oradaydım. İnfaz dosyası baştan ele alındı. Yarın yine oradayım. Birebir ilgileniyorum. Seni orada bırakır mıyım hiç? Ben sendeyim ve seninim. Bütün çaresizliğimle seni bekliyorum. Kocam, nefesim. Ben Ramo Temel, güzeller güzeli, ablalarım Çimen Tepeli, Ayşegül, Şükran, İrge, Diren, Barut, Melek, Yirgiç, Hüsniye, Da, Pelin'e bin selam ediyorum. Sizi çok seven Ramo Temel, Ozan, Hamit'ten Navet'e, Ayşegül ablama armağan olsun. Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben T3 C8'den Cesur Ergun, Cesur Ergon. Aleykümselam Cesur kardeşim. Kadın kapalı da bulunan teyzem Ayşegül Ergon. Teyze, annem görüşe geldi, konuştum. Ben annemle, haberin olsun, görüşüme gelecekmiş, bilgin olsun. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet gibi, tüm C14 koğuşuna armağan olsun. Murat abi, ben T3 C8 koğuşundan Cesur Ergun, Murat Güngör, Yiğit Turan, Hamza Öne, Yunus Ersoy abim, Yunus abim. Ben müdüre çıktım, bilgin olsun. Murat abi, biz de bu güzel gece bir söz bırakmak istiyoruz. Varsa paran pulun, alem olur kulun, yoksa paran pulun, mezar olur yolun. Uygar Donay'dan ayrılık olmaz, bizi tanıyan herkese armağan olsun. Cesur, ben şuna eminim, para dediğin şey sıkıntılı bir şey, herkes için değil. Parasız zaten hayat yaşanmaz, hayat olmaz, ama paradan çok daha kıymetli insanların duruşu, karakteri, yaratılış hepimiz aynıyız. Ama insanlar bence paradan çok daha önemli, karaktere, duruşa önem vermeli. Önce kendi karakterine, kendi duruşuna önem vermeli. Çünkü o bir kültürdür bana göre. Duruş, insanın duruşu, insanın karakteri bir kültürdür. Karakteri düzgün olan insan her zaman parayı kazanır. Duruşu güzel olan, duruşu dik olan, kendine yaslanan kişinin parayı bulması çok kolay, çok basit. Ama dediğin gibi, param varsa, ne demiş? Paran ne demiş? Geceye bir söz, varsa paran pulun, alem olur kulun. Maşallah, Allah kimseyi kimseye kul etmesin be Cesur. Bugün var, yarın yok. Bak,

Toprağın altında nice insanlar var, ne götürdüler, cesur. Başka bir şeyler, yarma kafanı. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Erişan. Eşref Tek Paşam benim. Geceniz güzel olsun. Bizi merak etmeyin. Sizi seven Namıder Murat. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Berkant'ım, her şeyden herkesten vazgeçebilirim ama şu gönlümde senin yerin zerre oynamaz, için rahat olsun. Her şey birbirimize olan özlem ve hasretimizden dolayı. Seni seviyorum, aramanı bekliyorum. Murat abi, ben Kardelen, Üçnol'da yatan Mert Aluşlu oğlu ömrüm Mert'im kocam. Sanma bugün de seni düşünmeden geçirdim. Bugün de her zamanki gibi yine aklımdasın. En kısa sürede yanımda da olacaksın. Hayatımda her zaman en güzel yere sahip olacaksın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Beni hiç merak etme, ben iyiyim. Ailemizle birlikte seni bekliyorum elbet bir gün aslan kocam, seni seviyorum. Selam Murat abi, ben Bozyakalı Murti. Aleyküm selam Murti kardeşim. Şakran kapalı tek gece bir koşuna yatan aslan biraderim. Burak Özkul'a selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydınlığı olacak. Elbet bir gün aslan kardeşim. Şu şarkı öz ve kan bağıma armağan olsun. Ali Kınık'tan Koca Reis. Ben hemen TTP kapalı cezaevi. John 7 koşuna atmakta olan eşim Seyit Ekinci. Aşkım istinaftan berat almışsın. Biz bugün annenle cezaevi infazlığa gittik. Yarın dilekçelerini vereceğiz. Senin de oradan dilekçe vermen gerekiyor. Berat ettiğin için suç yoksa ceza da olamazmış. Açıkta olman gerekiyormuş. Seni çok seviyorum. Eşin Deniz. Üçnol'da yatan Mert Aluşlu oğlu Mert'im, Savaş abinin eşiyle konuştum. Bundan sonra sürekli iletişimde olacağız. Seni seviyorum. Savaş abiye de selam olsun. Allah'a emanetsin. Selam Murat abi, ben Bozyakalı Murti. Şakran kapalı tek gece bir koşuna yatmakta olan aslan biraderim Burak Özkul'a selam olsun. Bozyakalı Burak Özkul, Bozyaka'nın gülü. Gece bir söz bırakıyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş sana da doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün aslan kardeşim. Bu şarkı öz ve kan bağıma armağan olsun. Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin. Ben Sibel Keskiner, canım dostum Yersu Gökçe Tosun. Balım, bugün sana sarıldım ya, tüm dertlerimden kurtuldum sanki. Bir insanın en büyük şansı senin gibi bir dostu olması. İyi ki varsın güzel kızım. Ayrıca o muhteşem fotoğraflar için dilekçe yaz, mutlaka al. Seni çok seviyorum güzel kızım. İyi ki benim dostumsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Hıdır Akgün. Aleyküm selam Hıdır kardeşim. Kadın kapalıda olan kardeşlerim İrem Çeliköz ve Yağmur Tüncer'e bol bol selamlar olsun. Haberinizi aldım, aklınız kalmasın, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar değerli abim Murat Bingöl. Ben A5 koğuştan Buhsenur Çevik Sağlıkız kardeşim. Benden gece bir söz. Kraliçeler açıklama yapmaz, sadece taht değiştirir. Sınırlarımı test eden sonuçlarına katlanır Murat abim. Sevinçek'ten bir şarkı çalarsan sevinirim. Kolay gelsin, saygılar abim. Sağlıkız kardeşim. Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Hıdır Akgün. Menemen kapalıda yatmakta olan aslan kuzenim Furkan Çubukçu'ya bin selam olsun. Seni seven aslan kuzenin Hıdır Akgün. Murat abi, T4A2 koğuşuna da selam olsun. Hepinizi seviyorum abilerim, dostlarım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hıdır Akgün. Aleykümselam Hıdır kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevinde bulunan Havva Ünal'a sevgilerimle. Canımın içi, can parçam. Seni günde bir kez düşünüyorum. O da 24 saatimi alıyor. İbrahim Akar senin için der ki, ben seni susarak değil ömrümle sevdim. Bir gün kapılar açılır, dünya yeniden başlar. Ben o güne bile seni beklediğim yerden severim. Allah'a emanet ol huzurum. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Şakran 4 nolu B14 koğuşuna yatmakta olan Serhat Akbulut radyo başına. Aleykümselam kardeşlerim. Biraderim, doğum gününü kutlar, gözlerinden öpüyorum. Bu yaz olmadı ama bir dahaki yaz dışarıda kutlayacağız Allah'ın izniyle. Annemin de sana çok selamı var, yanındayım. Bugün sizin dükkanda o
Azar Bülbül şarkıları sever dedi. Sana Azar şarkısı hediye ediyormuş öyle dedi. Seni de çok seviyormuş, doğum gününü kutluyor, bir de ismini vermemi istemedi. Bir arkadaş da sana Ceren Sagu'dan Bağımlıyım Tenine şarkısını armağan etti. Murat abi ben Funda, kalbim ferah, kalbim adam Mehmet Aktaş. Bugün sesini duyamadım, bana gün geçmek bilmedi. Seni seviyorum, sevdiğim adam için Hacı Koca'dan Hadi Çık Gel şarkısını çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abi. Buradan değerli dostum Mansur Aktepe ve can kardeşlerim Gürkan Tilki, Esat Akdeniz, Eren Dinçer'e selam olsun. Özlenen ve beklenensiniz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven dostunuz Doğukan Tilki. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Şakranda yatan Berat Kurtay, sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten delirmek üzereyim. Nereleri aradım ben biliyor musun? Görüşten sonra oluyormuş böyle. Canım kardeşim T4'te yatan Serhat Akbulut, doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, özgür nice yılların olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven ablan ve enişten. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Abim buradan öncelikle Torbalı Açık'ta yatan babam İbrahim Ölçen'e, daha sonra yeni Mustafa Ölçen, Serhat Batur, Hasan Batur, Yunus Batur, Celal İlhan, Neco Portakal, ayrıca abim Mete Beydilli, Aslan Yenim Berkan Batur'a selamlarımı göndermek istiyorum. Gece son bir sözle şöyle olsun: kaderden kaçılmaz, kadere gidilir, gitmekten çok da dönmek cesarettir. Sana da iyi yayınlar abi Sait Faik Ölçen. Sağ olasın Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşuna çapa Hakan Ecerel. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Yanımda duran, başımın üstünde, karşıma geçen kendi yolunda olsun. Kimseye vallahım yok, kimseye de gereksiz düşmanlığım. Ben karakterimi insanların davranışına göre değiştirmem. Çünkü duruş kalabalığa göre değil, vicdana göre belirler. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerel. Ben kimseye haddini öğretmem. İnsan kendini nasıl taşırsa öyle görünür. Kimin ne olduğunu anlamak için fazla konuşmaya gerek yok. Zaman herkesi kendi yerine koyar. Ben sadece susarım ve izlerim. Çünkü bazı cevaplar kelimeyle değil mesafeyle verilir. Çapa Hakan Ecerel. Murat abicim ben evin satır T3A20 koğuşuna bulunan nefesi Mersin satırım. Rica etsem radyo başına. Sevgili, ben çocuksu ışıltı bulaşmış

O konuda. Bugünlük bu kadar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik, güzellik diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Şimdiden hayırlı cumalar. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Yarın ölmez de sağ kalırsam inşallah. Her akşam olduğu gibi 7 çeyrek geçede huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Hemen şu sistemimizi de açalım. Ben buradayken hemen şunu da bir açalım. Dinleyebileceğiniz güzel şarkılar var listemizde. Şunu da şöyle yapalım. Evet, hayırlı geceler. Rabbim emanetsiniz. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: sefa mı olsun?
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, nameleri güzel. Valla tanıdığıma çok sevindim. Kurban Tekir. Olsun. Tam Tekir'sin abi.
2: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler.

0: seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler.